Radyo General 98.7. Gözlerimi

Radyo General Kalın 98.7. Söyle ben ne yapayım? Elimden gelmiyor ki seni söküp atayım. Uçurumun kenarına getirdin ömrümü. Harabeye döndüm.

gördüğüm zaman ettiğim yeminleri tutup bütün dertlerimi unutup sanki yeniden doğmuştum. O sarılmanı, o sıcaklığını anne şefkatinden sonra sende bulmuştum. Ve işte o an sanki yeniden doğmuştum. Senden başkasına bakmıyor, ellerinden başka eli tutmuyor. Ve seni görmeyince sanki yaşamıyor. Biliyorum inanmayacaksın. Etkin yine saçmalamış, yazmış bir şeyler diyeceksin. Ne yapayım? Kaderim bu benim. Kıymetini bilemedim. Senden son bir şey, son bir iyilik isterim. Senden başkasını sevmeyen ve seni unutamayan şu kalbime bir kurşun sık beni, bir kurşun sık.

0: Hüzünler, kederler beni yıpratmış. İstekler kök salmış, çiçek açmamış. Gönlümün arzusu hep
1: Radyo General 98.7.
0: Çok şeyler varmış. Ömür bitmiş. Artık zaman kalmamış.

0: bakıp dalarsa.
1: Radyo General 98.7.
0: Yaşlılara kararsa, gözlerim görmeden.

0: Radyo General 98.7.
1: Gözlerin görmeden bakıp dalarsa, zamanlı zamansız yaşlar akarsa, gözlerin görmeden

şimdi beni anlıyor musun? Bu şarkımı dinliyor musun? İnan, inan seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun?

0: söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın. Anam bile okşasa benim
1: Radyo General 98.7.

Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur. Sana göz koyan olur. Sakın bir söz söyleme. Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur. Sana göz koyan olur. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın.

0: bile okşasa, benim bağrım kan olur. Dilerim Tanrı'dan ki sana açık kucaklar bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Kan tükürsün adını candan anan dudaklar. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.
1: Radyo General 98.7.

Jack.

candananın dudaklar. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.

gözler kör olsun. Bakan gözler kör olsun. Bakan gözler kör olsun.

0: söyleme. Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: bitti. Ne varsa elden gitti. Bir ömür sensiz geçti. Acımadın bir türlü. Halin yok, yorgun musun? Küs müsün, kırgın mısın? Sen bana dargın mısın?
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
4: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
1: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 83 25 0537 315 83 25. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543-430-9013 0543-430-9013.
0: Kahveci Elektrik.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Hayat bir köşe kapmaca, köşeni bir kaptır da gör. Düşene dost olur sanma, yolunu bir şaşır da gör. Ne dost kalır ne sevgili, deli olur insan deli. Uzanmaz bir dostun eli, huzurunu kaçır da gör, huzurunu kaçır da gör.

0: yanıp yanıp kül olursun. Terk edilen sen olursun. Tek başına
1: Radyo General,
0: kul olursun.
1: 98.7.
0: Bu dünyada yanıl da gör. Ne dost kalır ne sevgili. Deli olur insan deli. Uzanmaz bir dostun eli. Huzurunu kaçır da gör. Huzurunu kaçır da gör.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alan için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen, sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur. Tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira. 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor, mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi: Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı. 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik. Çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi: Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan öldürdün beni.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanlarında için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967, 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686, 0372 266 62 41.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Esnafmak seninle.
2: Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli. Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
1: Ocean Extramax, Extramax seninle.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Peşimde Ecel Azrail var. Jarjurumda son bir kurşunum var. Bulursam seni kafana sıkarım. Sudayım, bekliyorum. Her gün seni arıyorum. Neredesin bilmiyorum. Şu anda ben pusudayım.

0: Radyo General 98.7.
1: Bilirim bu sohbet yıpratır seni, bir mavzer patlar derinden. O maça kızı nasılsa gelmeyecek, anlat dökülsün yüreğinden. Bilirim bu sohbet

0: Radyo General 98.7.
1: Şu karlı dağların arka yüzüne

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Esnamak seninle. Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli. Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
2: Ocean Extramax, Extramax seninle.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
4: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
5: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
4: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
5: Tavuk dönerimiz de vardır.
4: Nar Piliç Yalçın Usta.
5: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
4: 0533 500 0554 0533 500 0554.
5: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
6: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 83 25 0537 315 83 25. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

vazomda dün akşamın gülleri, sahilde martıların sesleri.

içeride hala senin kokun.

0: Radyo General 98.7.
1: Ağlayan gözlerin odamda, bitmiş aşkın havası kanar böyle.

0: Radyo77.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşamalar alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
7: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur. Tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira. 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
8: Esnaf67.com reklamları sundu.
9: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
10: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını, hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
11: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Efendim emeğin ve emekçinin başkenti Kara Elmas Diyarı, Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz bir Cengiz Çağlayan'la. Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe. Tüm dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz herkese, günaydın efendim.

Kasapa kulba kapağı itibar etme dostum. İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Para pula ihtişama aldanıp sakın ama sakın kanma dostum. İçi boş insanların bu dünyada yeri yok. Efendim herkese günaydın, hoş geldiniz. Burası Radyo General 98.7 frekansından sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. İnternet üzerinden de bizlere radyogeneral.com adresinden dünyanın her noktasından ulaşabilirsiniz. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe'de muhteşem sabah kahvaltısı sizleri bekliyor. Yolunuz Karadeniz Ereğli'ye düşerse ya da oradan bizi dinliyorsanız tost, ayvalık tostu, kumru hamburger, sosisli et sote, tavuk sote, ızgara köfte ev yemekleri sizleri bekliyor Karadeniz Ereğli Kumru Kafe. Lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Komar Hastanesi yanında sevgili dinleyicilerimiz 0372-606-0606. Deniz Seki geliyor, kop gel günahlarından diyecek efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372-606-0606 isteklerinizi ve mesajlarınızı bizlerle paylaşmaya devam ediyorsunuz. Herkese günaydın efendim. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren Radyo General dostlarına selam olsun. Yeni koltuk almak için binlerce lira harcamanıza gerek yok. Kilimli Merkez'de Japon Pazarı yanında bulunan Gözde Koltuk döşeme olarak koltuk, kanepe, çekyat, baza, yatak başlığı ve ofis mobilyalarınızı baştan aşağı yeniliyoruz. 7000'den fazla kumaş ve deri seçeneğimizle her zevke uygun çözümler sunuyoruz. Tüm kumaşlarımız kaliteli ve garantili firmalara aittir. Kilimli Japon Pazarı yanındayız. 507-661-0898 Gözde Koltuk Döşeme. Herkes...

Sevgili dinleyicimiz, Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı en güzel ustaları, en böyle değerli ustaları sizler için seçti ve sizlere hizmet ediyorlar. Onlar sevgili arkadaşlar, etlerimiz tamamen yerli kesimdir. Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı nerededir? Emral Çarşısı çaprazında Gazi Paşa Caddesi'nde Emral Çarşısı çaprazında kalıyor. 3 katlı mekanıyla siz değerli halkımızın hizmetinde olmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Konkini Gülay Hanım, konkinimiz her gün olduğu gibi bizlerle birlikte selam olsun, sevgiler gönderelim. Bay Kemal ve Hakan Usta günaydın mesajını iletmiş. Yaşar Usta ve Bayram Usta yine bizlerle birlikteler. Selam ve sevgilerimizi gönderelim. Gelen mesajlar var, anonslarımız olacak. Sırayla hepsine yer vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Herkese günaydın. Burası Radyo General, bölgenin en güçlü sesi. 11'den sonra TikTok'tan da canlı yayın yapacağız efendim. Hem TikTok'tan hem radyodan iki taraflı canlı yayınımız olacak, bilginiz olsun.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Keyif Kafesi ve Keyif Kebapçısı sadece bir restoran değil, aynı zamanda keyifli anların buluşma noktasıdır. Gazi Paşa Caddesi'nde kolay ulaşılabilir konumuyla dikkat çeken bu özel mekan, 3 katlı yapısı sayesinde geniş grupları rahatlıkla ağırlayabiliyor. Izgara kebap çeşitleri ustalıkla hazırlanırken köfte ve pide seçenekleri de lezzet severlerin favorisi haline geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Keyif Kafesi ve Keyif Kebapçısı Emral Çarşısı çaprazında Gazi Paşa Caddesi'nde 3 katlı mekanıyla hizmet vermeyi sürdürmekte.

Azmin, adresi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok kıymetli bir gün geçirdik. Saadet Partisi Zonguldak İl Merkezi, Çay Cuma ve Devrek Teşkilatları ile birlikte kadın kollarımız ve gençlik kollarımızın enerjisini meclis çatısı altına taşıdık. Grup toplantımızda Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan ve değerli liderlerimizin hitabetlerini dinleyerek memleket meselelerine dair kararlılığımızı bir kez daha tazeledik. Fikirlerimizin gür sesiyle yankılanan o salonda birliğimizin ve beraberliğimizin gücünü hissettik. Bizleri mecliste büyük bir nezaketle ağırlayan, misafirperverliğini esirgemeyen İstanbul milletvekillerimiz Sayın Birol Aydın'a şükranlarımızı sunuyoruz. Misafirperverliği ve hoş sohbetiyle bu ziyareti bizler için çok daha kıymetli kıldı. Zonguldak'tan Ankara'ya uzanan bu kutlu yürüyüşte her bir dava arkadaşımızın emeğiyle yarınlara daha güçlü adımlarla yürüyoruz. Daha iyi bir dünya için canla başla çalışmaya devam demiş sevgili İsmail Hüsnü Yer Başkanımız, sevgili dinleyicilerimiz. Yücel Uzun kardeşim, selamun aleyküm, yayınlar Cengiz abi, şu an ailecek kahvaltıda seni dinliyoruz demiş. Afiyet olsun, aleyküm selam kardeşim, bizim için şu Akkuş'un Gürgenleri türküsünü çalar mısın tüm dinleyicilerimize ve aileme gelsin saygılarımla demiş tabii ki. Kozu'dan Hatice Hanım demiş ki, abim demiş inşaatta çalışıyoruz eşimle birlikte. Evet, aferin Hatice, eşiyle birlikte inşaatta çalışıyorlar. Eşim, kıymetlim, nefesim Çetin Usta'ya armağan ediyorum. Erol Budan'dan bir şarkı istemiş, listemize aldık. Günaydın Cengiz Bey, hayırlı işler. Aslan Doğan Bay, selam olsun. Evet, günaydın Cengiz Bey, yayınlar diliyorum. Ah Yalan Dünya türküsünü Neşet Ertaş'tan dinleyicilerimize dinletirseniz mutlu olurum. Muzaffer abi, Muzaffer Yahşi, selam olsun diyelim. Muzaffer abimize de sevgilerimizi göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Bir Seyyal Taner şarkısı var, sonra sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz efendim.

dinleyicilerimiz, dün başladım, bugün devam ettim. Neye devam ettim efendim? Sahada, Zonguldak spor sahasında yürüyüş. Bugün 5 tur attım. Tempoyla, böyle hareketli tempolarla. Bacak kaslarımız gerçekten çok iyi oldu. Her gün yürüyeceğim. Yağmur olmadıktan sonra her gün yürüyeceğim. Muhteşem bir şey ya. Spor ne kadar güzel. Yürümek ne kadar güzel. Abi, evden çık, radyoya gel, arabayla gel. Kozlu'ya git, arabayla git. Oraya git, arabayla git. Her tarafa arabayla olmaz ki abi ya. Olmaz yani. Onun için yürüyüşe devam edeceğim. Yarın 10 tur atmayı planlıyorum. Daha erken çıkacağım evden. Öbürsü gün 20 tur falan derken, ama çok da fazla abartmadan böyle. 20 tur, 20 tur, 10 tur, 20 tur. Bu şekilde sahada tur atacağız efendim. Sabahları yürümek isteyen arkadaşlar buyursun gelsinler. Fener Zonguldak spor sahasında sabah 9'a çeyrek kala ya da 10 kala arası gelip 9.30'a kadar yarım saat yürüyeceğim. Yürümek isteyen arkadaşlar bizimle yürüyebilirler. O zaman ne diyoruz? Dağ başını duman almış. Sevgili dinleyicilerimiz, yeni koltuk almak için binlerce lira harcamanıza gerek yok. Kilimli merkezde Japon pazarı. Süper oldu ayaklar ya. Abi spor ne, oturuyoruz arabaya köz oturmak ne ya? Japon pazarı yanında bulunan Gözde koltuk döşeme olarak koltuk, kanepe, çekyat, baza, yatak başlığı ve ofis mobilyalarımızı baştan aşağı yeniliyoruz. 7000'den fazla kumaş ve deri seçeneğimizle her zevke uygun çözümler sunuyoruz. Tüm kumaşlarımız kaliteli ve garantili firmalara aittir. Üstelik evinizden alıp döşeme sonrası ambalajlı şekilde teslim ediyor. Montajını ücretsiz yapıyoruz. 5 yıl garantiyle güvenle hizmet veriyoruz. Kilimli Merkez Japon Pazarı yanındayız. 507-661-0898 sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, Zonguldak'tan Manisa'ya giden Fahri Aktaş, emniyet müdürümüz, il emniyet müdürümüz vardı. Oradan şeye tayini çıktı şimdi. Elazığ nereden çıktı şey ya, Mersin'e tayini çıktı. Mersin İl Emniyet Müdürü oldu. Sayın müdürümüzle böyle akşam üzeri, ama akşam üzeri yürürdük orada. Hem sohbet ederdik hem yürürdük sevgili arkadaşlar. Ama yürümeyi ihmal etmeyin. Bakın, gerçekten yürümeyi ihmal etmeyin. Yürümek çok önemli sevgili arkadaşlar. Efendim, şu Akkuş'un Gürgenleri dinleyeceğiz. Gaye Aksu yorumuyla geliyor. Yücel Uzun kardeşim kahvaltı yapıyormuş. Afiyet olsun dileyelim. Tüm Radyo General dinleyicilerine de, Akkuşlulara da armağan edelim. Celal Usta'mız da günaydın mesajını iletmiş. O da Ordulu. Tüm Ordulara da gönderelim. Akkuşlulara da gönderelim efendim bu güzel eseri.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. İstek mesajlarınız gelmeye devam ediyor bizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, kara tablo ortaya çıktı. 4 ayda 133 kadın katledildi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından yayımlanan Nisan 2026 raporuna göre 4 ayda 133 kadın katledildi. Raporda yer alan verilere göre öldürülen kadınların 68'inin ateşli silahlarla, 25'inin kesici aletle, 5'inin ise boğularak yaşamını yitirdiği aktarıldı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun yayımladığı Nisan 2026 Kadın Cinayetleri Veri Raporu'na göre 1 Nisan-30 Nisan 2026 tarihleri arasında 31 kadın erkekler tarafından katledildiği belirtildi. 24 kadının cinayete kurban gittiği, 7 kadının ise ölümünün ise şüpheli olarak kaydedildiği belirtildi. Cinayete kurban giden kadınların medeni durumlarına bakıldığında 10'unun evli, 8'inin bekar, 3'ünün boşanmış olduğu tespit edildi. 10 kadının ise medeni durumu tespit edilemedi. Cinayetlerin faillerine bakıldığında kadınların 13'ünün aile içindeki erkekler, eşi, baba, oğlu, babası veya erkek kardeşi tarafından öldürüldüğü görüldü. 3 kadın boşandığı ya da boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi. 2 kadın birlikte olduğu yaşadığı erkek tarafından, 2 kadın ailedeki kadınların bağlantılı olduğu erkek tarafından öldürüldü. 4 kadının öldürülmesine ise diğer erkekler fail olarak tespit edilirken 7 kadının ölümü ise şüpheli bulundu. Değerli dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Muzaffer Yahşi abimizin bir isteği vardı. Hemen listemizi aldık ve gönderiyoruz. Neşet Ertaş yorumuyla, Neşet Baba yorumuyla dinleyeceğiz. Ah Yalan Dünya geliyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606'dan mesaj ve isteklerinizi ulaştırıyorsunuz bizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, Kozu'dan Hatice Hanım eşiyle birlikte, Çetin Usta ile birlikte çalışıyorlarmış. İkisi de ne güzel, inşaatta beraber inşaat işi yapıyorlar. Sevgili dinleyicilerimiz, eşim Çetin Usta'ya bir tanem her şeyime armağan ediyorum abi demiş. Gönderirsen sevinirim. Tabii ki gönderelim. Erol Budan yorumuyla dinleteceğiz. Sevgili arkadaşlar, koparamam kalbimi geliyor. Nerededir o şarkı? Hemen şöyle bakalım. Erol Budan yorumuyla dinleyeceğiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, program devam ediyor. 0372 606 06 06 istek mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor bizlere. Değerli dinleyicilerimiz, Gazipaşa Caddesi'nde Emral Çarşısı'nın hemen çaprazında yer alan Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı, lezzet tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor. 3 katlı geniş ve ferah mekanıyla misafirlerine konforlu bir ortam sunan işletme, hem aile yemekleri hem de arkadaş buluşmaları için ideal bir tercihtir. Güler yüzlü profesyonel personeli sayesinde kendinizi her zaman özel hissedeceksiniz. Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı 3 katlı mekanıyla Gazipaşa Caddesi'nde hizmet vermeye devam ediyor efendim.

0: koparamam, koparamam kalbimi söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden. Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan olur, inan aşktan da üstün.
1: İstanbul Havalimanı'nda 17 milyon liralık uyuşturucu operasyonu, iki İngiliz yolcu tutuklandı. Tayland'dan yola çıkan ve İstanbul Havalimanı'na aktarma noktası olarak kullanarak Londra'ya gitmeyi hedefleyen uyuşturucu sevkiyatı gümrük muhafaza ekiplerince durduruldu. Piyasa değeri 17 milyon lirayı aşan 19 kilo 260 gram uyuşturucuyla yakalanan iki İngiliz yolcu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, program devam ediyor. 0372 606 06 06'dan isteklerinizi ulaştırıyorsunuz bizlere. Ekonomik şartlar zor olabilir ama konfordan vazgeçmek zorunda değilsiniz. Gözde koltuk döşeme olarak düşük kar anlayışıyla çalışıyor, müşterilerimize en uygun fiyatları sunmaya özen gösteriyoruz. Koltuk, kanepe, sandalye ve hatta berber koltuklarınızı bile profesyonel şekilde döşüyoruz. Kumaşlarımız canlı renkli, yumuşak ve uzun ömürlüdür. Üstelik atölyemize gelemeyen müşterilerimize kumaşları evlerine kadar getiriyoruz. Kilimli'nin merkezinde Japon pazarı yanında hizmet vermekteyiz. 507-661-0898 Gözde Koltuk Döşeme sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, program devam ediyor. Şimdi de Ferdi Tayfur isteği var. Kim istemiş bizden? Hemen şöyle bakalım. Hasan Özdemir kardeşimiz istemiş. Selamun aleyküm. Biz Gökhan Kurnalı arkadaşımızla Ilıksu'da balıktayız. Aleyküm selam. Ferdi Tayfur'dan senden ne senden geçerim parçasını istiyoruz demiş. Tabii ki göndereceğiz. Ayrıca tüm Ferdicilere de armağan ediyoruz sevgili arkadaşlar. Çatal Ağzı'ndan Köfteci Mustafa kardeşime, Hüseyin Koçbaş kardeşimize, Fethi abimize, yine mahallemizden Kara Elmas Mahallesi'nden Nevin Hanım Ferdicidir, Nevin Özdemir, Ahmet Özdemir kardeşimize ve Hüseyin Terzi Hüseyin Sağır abimize armağan edelim. Tüm Ferdicilere göndereceğiz bu güzel eseri. Ne senden geçerim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, program devam ediyor. Özlem Hanım Bursa'dan iyi yayınlar efendim demiş. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyoruz Cengiz Bey. Rafet El Roman'dan bir şarkı istiyorum. Bugünler Yaşanacak şarkısını Kozlu'daki akrabalarıma, arkadaşlarıma, komşularıma ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Biz de gönderelim sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada hemen şöyle bakalım. Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Paşa Caddesi'nde bu muhteşem mekana mutlaka uğrayın. Lezzetin en güzel halini deneyimlemek isteyenler için Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı doğru adresi olmaya devam ediyor. Emral Çarşısı karşısındaki konumuyla dikkat çeken mekan, 3 katlı geniş yapısıyla kalabalık gruplara bile rahatlıkla hizmet verebiliyor. Izgara çeşitleri, kebaplar, özenle hazırlanan pideler, usta ve şeflerin dokunuşuyla sofralarımıza geliyor. Güler yüzlü hizmet anlayışı sayesinde kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz bu mekanda keyif dolu anlar sizleri bekliyor. Doğum günü, nişan, toplu iş yemekleri gibi özel organizasyonlar için de tercih edebileceğiniz bir mekan. Keyif Kahvesi ve Keyif Kebapçısı Emral Çarşısı karşısında 3 katlı muhteşem mekanıyla sizleri bekliyor sevgili dinleyicilerimiz. Rafet El Roman geliyor, bugünlerde yaşanacak. Sevgili dinleyicilerimiz, İzmir'den manevi kızımız öğretmen Emel Topal öğretmenimize, kızımıza da selam ve sevgiler gönderelim. Bizlerle birlikteymiş.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Gözde koltuk döşeme. Efendim, eski koltuklarınızı atmayın, yenileyin. Kilimli'nin merkezinde Japon pazarı yanında hizmet veren Gözde Koltuk Döşeme olarak Zonguldak ve tüm ilçelerinde müşterilerimize ekonomik ve kaliteli çözümler sunuyoruz. Silinebilir, leke tutmayan ve pati dostu kumaş seçeneklerimizle koltuklarınız hem şık hem dayanıklı oluyor. 7000'den fazla renk ve doku seçeneği ile evinize yeni bir hava katıyoruz. Gözde Koltuk Döşeme, Kilimli Merkez Japon Pazarı yanında. Telefon 507-661-0898 sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, güzel bir türkümüz geliyor tüm türkü dostlarımız için. Yaşar Usta ve Bayram Usta, sıradan güzel bir türkü bizlere armağan eder misin yufkacılara? Ve abi demiş, fırıncılara armağan olsun demiş. Ben de güzel bir türkü seçtim ve gönderiyorum.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606'dan istek mesajlarınızı ulaştırmaya da devam ediyorsunuz bizlere. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe sevgili dinleyicilerimiz, muhteşem sabah kahvaltısı, tost, ayvalık tostlu kumru, hamburger sosisli, et sote, tavuk sote, ızgara köfte ve ev yemekleri sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli de lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Karadeniz Ereğli'de Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte. Hatice Çelik bir istek şarkıda bulunmuş. İyi günler Cengiz abi, Çatal Ağzı Işık Veren Ortaokulu kantin çalışanları Hillan Baydar, Hatice Çelik, Sevgi Ay, patronumuz Caner Baydar için Ferdi Tayfur'dan "Ben Seni Öyle Sevdim Öyle Sevdim Ki" şarkısını çalabilir misiniz? Sevgiler, saygılar, iyi yayınlar, teşekkürler demiş. Tabii ki dinleteceğiz. Bu arada Konkini Güley Hanım'ın bir istek şarkısı var. Ona da buradan sevgiler, selamlar göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gözde koltuk döşeme ev dekorasyonunda en önemli parça koltuklardır. Gözde koltuk döşeme olarak koltuklarınızı hem estetik hem de konforlu hale getiriyoruz. Leke tutmayan, silinebilir, pati dostu kumaşlarımız sayesinde hem şıklık hem de dayanıklık sunuyoruz. Üstelik 5 yıl garanti ile içiniz rahat olsun. Atölyemize gelemiyorsanız kumaş seçeneklerinizi evinize getiriyoruz. Kilimli'nin merkezinde Japon pazarı yanında hizmet vermekteyiz. 507-661-0898. Efendim, kızını korumak isteyen anne damadını öldürdü. İstanbul Kağıthane'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Rüzgar Eser, boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek silahlı saldırı gerçekleştirdi. Eşini ağır yaralayan ve evdekileri darbeden Eser, bu arada araya giren kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 33 yaşındaki Rüzgar Eser, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi 28 yaşındaki Nurşin E'nin yaşadığı eve geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Rüzgar Eser yanında getirdiği ruhsatsız silahla ateş açarak eşi Nurşin E'yi boyun ve yanak ve çene kısmından yaraladı. Rüzgar Eser'in eşini silahla yaraladıktan sonra evde bulunan baldızı Betül E ve kayınvalidesi Delal A'yı darp etmeye başladı. Olay sırasında evde bulunan bir diğer kişi olan Gül G'nin ise korkarak kendisini bir odaya kilitlediği öğrenildi. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan anne Delal A, damadı Rüzgar Eser'i göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Rüzgar Eser'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurşin'e yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Darp edilen Delal A ve kızı Betül E ise tedavi edilmek üzere Ok Meydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü demiş sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, kadın cinayetleriyle ilgili yaptırımlar çok ağır olması lazım. Yani bakın, uzaklaştırma, hep bunu söylüyoruz. Hep söylüyoruz, biz söylüyoruz, biz dinliyoruz. Mesela ben birini tehdit ettim. Diyelim ki ya seni öldüreceğim. Mesela diyelim ki Hülya'ya, Allah göstermesin, yani mizansen yapıyoruz. Hülya'ya mesaj atıyorum. Diyorum ki Hülya, seni öldüreceğim. Hülya da karakola gidiyor. Bana uzaklaştırma. Abi, ben kafaya koyduysam olay, yani böyle bir şey, uzaklaştırma olmaz. Tutuklanması gerekiyor. Tutuklanması gerekiyor abi. Çünkü ölüm tehdidi var. Bu adama, kafaya koymuş bir insana, hani bir film vardı, gidene dur diyemezsin, babanı bırak gitsin diyor ya. Hani kafaya koyunun önüne geçemezsin ki kardeşim. Uzaklaştırma nedir ya? Uzaklaştırma. Neyi uzaklaştırıyorsun? Kafaya koyduysa bunu yapıyor. Onun için bu anlamda zaten önümüzdeki ay randevu alıp Sayın Akın Gürlek'le görüşmeye gideceğim. Bu konularda dosya hazırladım. Kendisine ileteceğim. Özellikle kadın cinayetleri konusunda yaptırımlar ağır olması lazım ya. Mesaj atıyor. Seni yok edeceğim. Sen bittin. Sen var ya, sen artık yaşayan bir ölüsün gibi mesela. Mesajlar direkt tutuklanma gerektirir bence. Çünkü ne kadar uzaklaştırma verirsen ver, adam kafaya koyduysa yapıyor abi. Yapıyor işte, görüyoruz. Yazık, günah ya. Yazık. Evet, şimdi kısa bir reklam aramız var. Geleceğiz. Bir yerlere ayrılmayın.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor, mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın. 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto. Aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto. Kadem Karayavuz.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası buradayız ve sizin seçtiklerinizle programımıza devam ediyoruz efendim. Bendensin Restoran için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz diyelim. Bendensin Restoran, geleneksel Türk mutfağının en lezzetli örneklerini modern sunumla buluşturan özel bir mekandır. Menüde yer alan çorba çeşitleri günün her saatinde işinizi ısıtırken, sulu yemekler ev tadını aratmayan lezzetler sunar. Tavuk döner ve et döner seçenekleri ustalıkla hazırlanarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Tandır ekmek ve ekmek arası ürünler ise hızlı ama doyurucu bir alternatif sunar. Ayrıca ızgara çeşitleri İskender, kebap, pide ve lahmacun gibi klasikler de menünün vazgeçilmezleri arasındadır. Paket servis imkanıyla bu lezzetlere her an ulaşabilirsiniz. Bendensin 2 şubesiyle hizmetinizde efendim. Site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, vatandaşlar ciddi anlamda ekonomik sıkıntı çekiyor. Yani gerçekten büyük sıkıntı içerisinde. Yani gününü böyle karnını doyurmadan geçiren, yarı aç yarı tok yaşayan insanlar biliyoruz. Bizlere mesaj atıyorlar. Buzdolabının fotoğraflarını gönderiyorlar. Ya nelerle karşılaşıyoruz? Bir bilseniz var ya. Arkadaşlar bakın çevrenize, bakın çevrenizde mutlaka ihtiyaç sahibi, durumu kötü olan, böyle zar zor geçinmeye çalışan insanlar vardır. Onlara bir el atın. Durumunuz iyiyse, sizin durumunuz biraz daha iyiyse onlarla da paylaşın ekmeğinizi, lokmanızı. Ben buradan tüm restoranlara sesleniyorum. Tüm Zonguldak'ta şu an bizi dinleyen ve internet üzerinden bizlere kulak veren restoran sahiplerine söylüyorum. Kapınıza gelen, karnı aç olan insanları geri çevirmeyin arkadaşlar. Hakikaten ciddi anlamda bir büyük sıkıntı yaşıyor. Özellikle toplum şu anda psikolojisi bozulmuş durumda. Bak hep söylüyoruz. Toplumun ciddi anlamda psikolojisi bozuk. Vatandaşlar artık bırakın ayı kurtarmayı, günü kurtarmanın hesabında. Bir simit bir çay hesabı yapıyor. Bir simitle birlikte günü kurtarmaya çalışan insanlar var. Cebinde çay parası olmayan vatandaşlarımız var. Lütfen biz böyle değiliz. Her şeyi illa devletten oradan buradan beklemeye de gerek yok sevgili arkadaşlar. Birbirimize destek olalım. Yani durumu hali vakti yerinde olan insanlar. Şurada topu topu 70-80 sene yaşayacağız arkadaşlar. 1000 sene yaşamayacağız. Adama bakıyorsun, adamın var 50 tane dairesi. 51. için mücadele ediyor. Ya nereye kadar mücadele ediyorsun? Bir sürü otobüs filosu var, araç filosu var. Ya Allah daha çok versin. Biraz da yoksula, yetime, öksüze destek olsan, yardımcı olsan ne olur? Hayır, yani öyle insanlar var, gözünü para hırsı bürümüş, sadece böyle odaklanmış, daha fazla kazanayım, daha büyük bir hırs var insanlarda. Nereye kadar bu hırs? Nereye kadar? Ulan dünya senin olsa ne olur? Dünyanın tüm toprakları senin olsa ne olur? Yani gideceğimiz yer zaten orası. Eyvallah. Tabii ki kazanacağız, tabii ki mücadele edeceğiz. Ama çevremizdeki hali vakti yerinde olmayan, durumu kötü olan, gününü aç geçiren insanlara da destek olmak lazım. Mangalda kül bırakmayan beylerimiz yeri geldi mi? Oo, komşusu açken tok yatmayız. Elhamdülillah Müslümanız. Öyle midir Müslümanlık? Geçin bu işleri kardeşim. Geçin. Hikayeden, teyyareden, hikayeden masal anlatmayın. Bu işleri geçin. Gerçekten yüreğinizde biraz merhamet varsa çevrenizdeki insanlara destek olun. Çünkü yani bana gelen mesajları, yani size görmek isteyen varsa gösteririm arkadaşlar. Ağlarsınız ya. Ya ağlarsınız, buzdolabının fotoğrafını gönderiyor. Hiçbir şey yok içinde. Benim de bir sürü borcum harcım var. Ben ne yapayım yani? Ben de çevreden söylüyorum insanlara ki destek olun, yardım edin. Bakın gidin şurada diyorum. Aile var, burada aile var. Bunlara destek olun. Yapmayın arkadaşlar. Yani nereye kadar ya? Hırs, hırs, hırs, hırs. Kazanıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Nereye kadar ya? Çevrenize bir destek olun. Bakın çevrenize ne var, ne yok. Yani bu insanlıktır arkadaşlar. Yani insan olmak farklı bir şeydir. İnsan olmak, insan olabilmek çok farklı bir şeydir. Yürekte merhamet yok. Merhamet kalmamış insanların yüreğinde. Kimsenin kimseye bir dirhem faydası olmuyor. Yazıktır, ayıptır, günahtır. Yarın bir gün hepimiz toprak olup gideceğiz sevgili arkadaşlar. Bu kadar mal, mülk, para, pul hepsi geride kalacak. Bizim şu an oturduğumuz evlerde bundan 40 sene, 50 sene sonra başkaları oturacak. Bizim bindiğimiz arabalara başkaları binecek. Bizim gezdiğimiz sokaklarda başkaları gezecek. Nedir bu hırs ya? Nedir kardeşim? Yapmayın ya. Allah rızası için biraz çevrenize bir bakın yani. Efendim Havva Hanım, iyi yayınlar Cengiz Bey. Harikasınız Cengiz Bey, muhteşemsiniz. Yani sizin sesiniz bize öyle huzur veriyor ki ve çok güzel şeylere değiniyorsunuz. Allah sizden razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Recep'imden bir şarkı istemiş. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Recep'imden bir şarkı istemiş. Biz de istediği Yenildim şarkısı. Biz de bunu gönderelim sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. İstekleriniz de geliyor bizlere. Ben hayat böyle arkadaşlar. Yani yalan söylemiyorum, doğruyu anlatıyorum sizlere ya. Yine bendensin sloganıyla hizmet veren bu restoran, kebap kültürünü en iyi şekilde temsil eden mekanlardan biridir. Günün çorbasıyla başlayan lezzet yolculuğu ızgara çeşitleri ve özel soslu kebaplarla devam eder. Özellikle İskender ve lahmacun gibi Türk mutfağının sevilen yemekleri ustaların elinde adeta bir sanat eserine dönüşür. Tandır ekmekte sunulan ürünler ise hem doyurucu hem lezzetlidir, hem yerinde yemek isteyenler hem de paket servisi tercih edenler için uygun olan benden kaliteli hizmet anlayışıyla fark yaratır. Her lokmada geleneksel lezzeti hissetmek isteyenler için ideal bir mekandır. Bendensin restoran sevgili dinleyicilerimiz. 372 site şube, 222-1011, istasyon şube 372-253, 43-97, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, program devam ediyor. Hemen şöyle bakalım. Hatice Çelik bir şarkı istemişti Ferdi Tayfur'dan. Hatice Hanım ne söylemişti? Şöyle bir kez daha bakalım. İyi günler Cengiz abimiz. Biz Çatalazı Işık Veren Ortaokulu kantin çalışanları Hillem Baydar, Hatice Çelik, Sevgi Ay patronumuz Caner Baydar için Ferdi Tayfur'dan "Ben Seni Öyle Sevdim Öyle Sevdim Ki" şarkısını çalar mısınız? Sevgiler, saygılar, iyi yayınlar dilemiş. Tabii ki ulaştıracağız. Günaydın Zonguldak Genel FM ailesi, Cengiz Bey, bir Karadeniz rüzgarı essin radyonuzda dinleyenlere armağan ediyorum, teşekkür ederim demiş. Evet, Nadiye Yazıcı, Nadiye Hanım. İyi yayınlar Cengiz Bey. Müslüm Gürses'ten Hayırsızın Biri şarkısını istiyorum, tüm Genel FM dinleyicilerine armağan olsun demiş. Yağcılardan Havva Hanım ulaştırmış. Sırayla isteklerinize yer vereceğiz. Anonslarımız da var. Birazdan anonslarımızı da yapacağız. Berrin Oral yengemize, Yalçın Oral abimize, Ada ve Badem iliklerimize, Ece Resul Doruk yeğenlerimize, Mimoza Oral yengeme sevgi ve selamlar gönderelim. Onlar için de güzel şarkılar gelecek. Ama önce Ferdi Tayfur geliyor. Sevgiler, çiçek gibi tüm ferdicilere armağan ediyoruz. Köfteci Mustafa Kar.

kardeşime de gidiyor. Hüseyin Koçbaş kardeşimize de, Nevin Hanım'a da ferdiciler biliyorsunuz efendim. Ahmet Özdemir, Terzi Hüseyin Sağır abimize ve ne kadar ferdici varsa tüm Radyo General dinleyicilerine de. Bu arada geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Hasan Kabarık, çok kıymetli kardeşim. Elvan Pazarcık'tan Radyo Flamingo'da program yaparken gece programlarında çok Ferdi Tayfur isterdi Hasan Kabarık. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Ali Köse yine onlara da sevgi ve selamlar. Mustafa Kara, Muzaffer Kara, tüm Elvan Pazarcık halkına selam olsun. Engin Zaman kıymetli kardeşime ve aynı zamanda Elvan Pazarcık Belediye Başkanı çok değerli kardeşim Ümit Uzun'a da buradan sevgi ve selamlar gönderiyorum efendim.

haklara savurmayalım. Hayat kısa, dünyanın çilesi bitmez. Yılları acılarla doldurmayalım.

vazgeçtim, her şeyim sendin. Onu da çok görüp aldın elimden. Ümidim, sevincim, her şeyim sendin. Onu da çok görüp aldın.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, şehrin lezzet noktalarından biri olan Bendensin geniş menüsüyle herkese hitap eder. Günün çorbasıyla başlayan menü, sulu yemekler ve döner çeşitleriyle devam eder. Tandır ekmekte sunulan ürünler farklı bir lezzet deneyimi sunar. Izgara çeşitleri ve kebaplar ise ustalıkla hazırlanır. İskender, özel sosu ve yoğurdu ile damaklarda iz bırakır. Lahmacun ve pide seçenekleri taş fırında pişirilerek geleneksel tadını korur. Bendensin hem hızlı servis hem kaliteli yemek sunan bir mekandır. Site şube Bendensin 372-222-1011, istasyon şube 0372-253-4397, Bendensin WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Metin ve Cihan Çıtak, baba oğul iki kıymetli kardeşime de buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım sevgili arkadaşlar. Evet, Nadiye Hanım'ın bir isteği vardı. Nadiye Yazıcı bir şarkı istemiş. Biraz Karadeniz rüzgarı essin radyoda demiş. Biz de gönderelim efendim. Bu arada 0372-606-0606'dan mesajlarınızı da bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Burası Radyo General. Radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha selam olsun. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizlere kulak veren tüm Radyo General dostlarına selam olsun efendim. Ya pencereden şimdi bayram öncesi temizlik yapıyorlar, pencerelere çıkıyorlar. Şimdi bir tane hanımefendi yine karşı apartmanın penceresine çıkmış, şeyi tutuyor, pencerenin o şeyi var ya, pervazı, orasını tutuyor, camı siliyor dışarıya doğru. Ya düşeceksin be kardeşim be, düşeceksin, yapmayın böyle ya. Ya uyarsam mı acaba yani, yapma abicim ya. Heh, neyse, girdi içeriye, tam karşımızda apartmanda görüyorum da, çıkmış pencereye, tamam temizlenebilir ama elinde şöyle, onu da hani uzun bir tane sopa, sopanın uzun ucuna bir tane bez bağlayıp içeriden böyle dışarıya doğru o şekilde silebilirsiniz. Çıkmak çok tehlikeli ya. Girdi, Allah'tan içeriye girdi. Evet sevgili dinleyicilerimiz.
1: Hep beraber eller.
0: Program devam ediyor.

Hey gidi hey, Karadeniz müziği değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Rahmetli nenem çok söylerdi. Mesela derdi ki rahmetli anneannem, böyle Karadeniz müziğini çok söyler. Oy sista sista da erdeme dumgari. Anneannem elinde o tütün şeyi, sigara sağlığa zararlı, onu da belirtelim. 2 paket içerdi günde, 100 yaşında vefat etti. 100 yaşında yani, düşünün. Anneannem baktım söylerdi böyle. Oy sistay sistay da erdeme dumgari. Oy sistay sistay da erdeme dumgari. Bu yılda böyle geçsin da yüreğimin efkarı. Oy oy oy. Ha buradan o yani. Nazara dur nazara. Ha buradan o yani. Nazara dur. Aa, kadın yine çıktı pencereye. Ya gidip söylesem mi ya? Dese ki sana ne kardeşim, ben istediğim gibi temizlik yaparım. Ama ablacığım bak. Düşeceksin ya. Tövbe yarabbi ya. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Evet, bendensin restorantı lezzet tutkunları için vazgeçilmez bir buluşma noktasıdır. Menüde yer alan çorba, döner ve kebap çeşitleri geleneksel tariflere sadık kalarak hazırlanır. Tavuk döner hafif lezzetli ve seçenek sunarken et döner yoğun aromasıyla dikkat çeker. Izgara çeşitleri İskender özel soslarla zenginleştirilerek servis edilmekte. Site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011 efendim. Değerli dinleyicilerimiz, evet, Kozlu'dan Terzi, Terzi Cengiz adaşıma da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Fort Ali abimize de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Geçtiğimiz gün Meral yengemizi kaybetmişti. Fort Ali abime sabırlar diliyorum, selam olsun diyelim. Konkini Gülay Hanım bizi dinlemekte. Konkinimiz her gün olduğu gibi. Konkinimizin o sevdiği şarkısını kendisine biz de armağan edelim. Coşkun Sabah yorumuyla "Sen Bambaşkasın" geliyor efendim.

Sanatçılara damga vurmuş önemli bir sanatçı sevgili dinleyicilerimiz. Muhteşem bir eser. Konkini Gülay Hanım'ın çok sevdiği bir şarkıydı. Kendisine armağan ettik biz de bu şarkıyı. Buz Adam Atanur Öner, toprağım, köylüm, hemşerim Atanur abim bizi dinlemekte. Sevgili Atanur Öner abime de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. İyi yayınlar toprağım, hayırlı işler. Dalgalandım da duruldum tüm Genel FM dinleyicilerine armağan olsun demiş. Tabii ki göndereceğiz. Havva Hanım'ın Yağcılar'dan bir isteği vardı. Müslüm Gürses göndereceğiz. Yaralı Kalp Gül, hoş geldin evimizin neşesi. Cengiz abim nasılsın, iyi misin? Ben Devran Çağlar'dan inanmadın çalar mısın? Teşekkür ederim. Herkese selamlar demiş. Sırayla ulaştıracağız efendim. Bendensin restorant için hazırladığımız özel program Müzeyyen Senar'la sürüyor. Dalgalandım da duruldum. Atanur Öner abimizden tüm radyo general dostlarına armağan oluyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdüreceğiz. Bendensin Restoran, bu şehir soslu kebap şehri anlayışıyla hizmet veren, lezzeti ön planda tutan bir işletmedir. Menüde yer alan kebap ve ızgara çeşitleri, ustaların maharetli elinde hazırlanır çorba ve sulu yemek seçenekleri, ev yemeklerini aratmayan bir lezzet sunar. Tavuk döner, et döner, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanmaktadır. Site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, bendensin WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Kozlu Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkan yardımcısı çok kıymetli kardeşim Duran Kaya da bizimle birlikte. Ona da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Sırayla isteklerinize yer vereceğiz efendim. Yağcılardan Havva Hanım istemişti. İyi yayınlar Cengiz Bey. Müslüm Gürses, Hayırsızın Biri şarkısını istiyorum. Tüm Genel FM dinleyicilerine gelsin demişti. Hemen gönderelim. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz. Müslüm Gürses, Müslüm Baba yorumuyla Hayırsızın Biri. Havva Hanım istemiş. Biz de ulaştıralım efendim.

dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Lezzetin adresi bendensin. Türk mutfağının en sevilen yemeklerini bir araya getirerek misafirlerine zengin bir menü sunar. Bendensin Restorant 2 şubesiyle hizmetinizde. Site ve istasyon şube. Site şube 372-222-1011. İstasyon şube 372-253-43-97. Bendensin Lezzetin adresi. Sevgili dinleyicilerimiz, Duran Kaya kardeşimin MHP Kozlu, Milliyetçi Hareket Partisi Kozlu ilçe başkan yardımcısı Duran Kaya kardeşimin bir isteği var. Ona yer vereceğiz. Efendim, AK Partili il başkanının CHP'lilere yönelik hangi yüzle çıkıyorlar sözlerine gazeteciden yanıt. Siz çıkıyorsanız herkes çıkar demiş efendim. AKP Aydın il başkanı Mehmet Erdem'in CHP'nin saha çalışmalarını eleştirirken kullandığı hangi yüzle sokağa çıktıklarını merak ediyorum sözlerine bir gazetecinin verdiği ses verdiği siz çıkıyorsanız herkes çıkar yanıtı gündem oldu. Diyaloğun ardından Özlem Çerçioğlu'nun araya girip pideler pideler diye bağırması da dikkat çekmiş. Efendim, IŞİD operasyonu 11 gözaltı İstanbul'un Şişli ilçesinde düzenlenen operasyonda IŞİD terör örgütünün çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı diyor. Evet, çırpınırdı Karadeniz Çatlı Reis çok güzel bir eser geliyor şimdi de. Abdullah Çatlı'yı da rahmetle anıyoruz. Rahmetle anıyoruz diyorum ama bir rivayete göre ölmediği söyleniyor. Bir rivayete göre öldüğü söyleniyor. Yoksa buralarda bir yer belli de olmaz. Evet, Abdullah Çatlı Reis'i de analım sevgili dinleyicilerimiz. Ve hemen gönderelim bu güzel eseri. Duran Kaya kardeşimizin isteği.

Efendim Abdullah Çatlı'nın sineması gelmişti Zonguldak. Şimdi sinemamız da kalmadı. Şimdi ikincisi gelecek. İkincisi Abdullah Çatlı'nın filminin ikincisi gelecek de nerede izleyeceğiz abi? Sayın Zonguldak Belediye Başkanı, şu belediye sinemasını açın abi, açın ya. Sinema izleyemeyeceğiz ya. Biz Ereğli'ye, Çaycuma'ya, Devre'ye mi gidelim sinema izlemek için? Ayıp bir şey ya. Çatlı'nın birinci şeyi çok güzeldi, filmi ve ikinci filmi de geliyor yakında, o da hazırlanıyor, onu da izleyeceğiz. Ama nerede izleyeceğiz? O ikinci film vizyona girmeden şu Zonguldak'taki belediye sineması açılsın abi ya. Allah Allah ya, ne hale geldik ya, Zonguldak'a bak ya. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya. Cumhuriyet'in ilk kenti, sinemamız kalmadı ya. Bir zaman 16 tane sinemamız vardı bizim ya. Neler vardı? Sevgili dinleyicimiz, şehrin lezzet noktalarından biri olan Bendensin geniş menüsüyle herkese hitap eder. Günün çorbasıyla başlayan menü, sulu yemekler ve döner çeşitleriyle devam eder. Tandır ekmekte sunulan ürünler farklı bir lezzet deneyimi sunar. Izgara çeşitleri ve kebaplar ise ustalıkla hazırlanır. İskender özel sosu ve yoğurdu ile damaklarda iz bırakır. Lahmacun ve pide seçenekleri taş fırında pişirilerek geleneksel sevgili dinleyicilerimiz tadını korur. Bendensin hem hızlı servis hem kaliteli yemek sunan bir mekandır. Cihan ve Metin Çıtak, baba oğul iki kıymetli kardeşime selam olsun. Site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-43-97, WhatsApp 544-667-1011. Yaralı kalp gülün bir isteği vardı. Evimizin neşesi abim hoş geldin demiş. Devran Çağlar'dan İnanmadın şarkısını istemiş. Biz de ulaştıracağız sırayla. İsteklerinize yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, evet tüm dinleyicilerimize bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim. Terzi Hüseyin Sağır abimiz, mahallemizden Ayşe Akay ablamıza sevgi ve selamlar ulaştırıyoruz. Berrin Oral yengemize bir kez daha sevgi ve selamlar. Yalçın Oral abimize, Ada ve Bade miniklerimize, Ece Resul Doruk yeğenlerimize ve Mimoza Oral yengemize selam olsun diyelim. Akiş Kuru Temizleme manevi babamız Mehmet Boran babamıza, Ali Kemal Boran abimize, Gülfidan Kısa teyze, Meliha teyzemiz, Fehime Tiryaki teyzeme, Kadir Tiryaki abime ve Saime Özcan teyzemize selam olsun diyelim. Ahmet Tiryaki kardeşimize de sevgiler, selamlar. Kilitçi Rasim Baba bizimle birlikte, ona da buradan sevgi ve selamlar. Rukiye Hanım, Serpil Hanım, Nurgül Hanım ve Aycan Hanım'a yine selam olsun, sevgiler göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Kıymetli eşim Hülya Hanım'a da buradan selam olsun, sevgilerimizi ulaştıralım sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, program devam edecek sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada gözde koltuk döşeme, biliyorsunuz eski koltuklarınızı atmayın diyoruz, yenileyin. Kilimli'nin merkezinde Japon pazarı yanında hizmet veren gözde koltuk döşeme olarak Zonguldak ve ilçelerinde müşterilerimize ekonomik ve kaliteli çözümler sunuyoruz. Silinebilir, leke tutmayan pati dostlu kumaş seçeneklerimizle koltuklarınız hem şık hem dayanıklı olur. 7000'den fazla renk ve doku seçeneği ile evinize yeni bir hava katıyoruz. Gözde koltuk döşeme, Kilimli Merkez Japon Pazarı yanındayız. 507-661-0898 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, engelli kızına istismarı ihbar etmek için emniyete gitmişti. Acılı anne ifade verirken can verdi. Artvin'de zihinsel engelli kızının maruz kaldığı cinsel istismarı ihbar etmek için polis merkezine giden 53 yaşındaki Nalan Kaya, ifade verdiği sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi. Evladı için hukuk mücadelesi başlatan annenin kalbi yaşadığı acıya dayanamazken istismar şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Artvin'in Şavşat ilçesinde zihinsel engelli kızının cinsel istismara uğradığını ihbar etmek için polis merkezine giden 53 yaşındaki Nalan Kaya, ifade verdiği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Yüksek tansiyona bağlı aort damarı yırtılan Kaya, hastanede yaşamını yitirirken şikayetçi olduğu şüpheli TK tutuklandı. Olay dün akşam saatlerinde Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana geldi. 26 yaşındaki zihinsel engelli YS, annesi Nalan Kaya'ya cinsel istismara uğradığını söyledi. Bunun üzerine Nalan Kaya şikayette bulunmak üzere kızıyla birlikte polis merkezine gitti. Kaya, emniyette ifade işlemlerini gerçekleştirdiği sırada tansiyonu yükselerek aniden fenalaştı. Polis merkezine çağrılan ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nalan Kaya acil tedaviye alındı. Yapılan incelemelerde Kaya'nın aort damarının yırtıldığı belirlendi. 53 yaşındaki Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tek çocuk annesi olan Kaya'nın ölümü ilçede üzüntüyle karşılandı. Nalan Kaya'nın fenalaşmadan önce verdiği ifade belirttiği eşkal bilgileri üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler şüpheli TK'yı kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı ve tutuklanmış sevgili dinleyicilerimiz. Evet, hayatta nelerle karşılaşıyoruz? Kısa bir reklam, geleceğiz. Bir yerlere ayrılmayın efendim.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek. Zonguldak'ta lezzetin adresi hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres Vesta Life AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi. Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası buradayız ve programımıza devam ediyoruz. Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz efendim. 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle tüm konuklarımıza muhteşem gün ve gece yaşamayı sağlıyoruz. Yaşamanızı sağlıyoruz efendim. Doğum günü, söz, nişan, kına ve doğum gününde pasta, fotoğraf bizimle birlikte bizden oluyor biliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Düğün, okul yemekleri, tüm özel günleriniz için buradayız. Fener Gezi Yolu, No 2 Yaman Restorant, bizimle iletişime girebilirsiniz. Levent Yaman 542-564-29-85, bilgi ve rezervasyon için bizi mutlaka arayın. Fener Gezi Yolu'ndayız sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle Yaman Restoran sizlere muhteşem bir organizasyon sunuyor. Doğum gününde pasta ve fotoğraf, söz, nişan, kına, düğün, tüm özel günleriniz için, okul yemekleri için bizlere ulaşabilirsiniz. Fener Gezi Yolu No 2 Yaman Restoran'ta iletişim 542-564-2985. Bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Anneler Günü'ne özel sevgili dinleyicilerimiz, muhteşem bir organizasyon var kilise Yaman Restoran'ta. Onu da şimdi anlatacağız sizlere ama önce Hülya Avşar geliyor.

dinleyicimiz kilise zaman restoran 9 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla muhteşem bir organizasyon hazırlıyor sizlere. Sevgi ve Kuzey ile canlı yayın. Zenne Ozan efendim kişi başı 750 lira giriş. Sevgili dinleyicimiz bu muhteşem organizasyonu mutlaka değerlendirin. Arayın şimdiden yerinizi hemen ayırtın efendim. İletişim ve rezervasyon 542 584 29 85 542 584 29 85 Kilise Yaman Restorant Anneler Günü'ne özel eğlence düzenlemekte. Tüm annelerimizin de Anneler Günü'nü şimdiden kutluyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel program Yeliz'le sürüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyondan yararlanın. Fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Yaman Restoran, Kilise, ferah ve şık salon, klimalı salon, lezzetli ikram ve profesyonel hizmet, geniş otopark alanıyla sizlerin hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Kilise Yaman Restoran sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, 9 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Kilise Yaman Restoran muhteşem bir eğlence.

organize ediyor sizler için. Sevgi ve Kuzey canlı yayınla, canlı müzikle sizlerle birlikte olurken Zenne Ozan sizlere unutulmaz anlar yaşatacak. Kişi başı 750 lira, iletişim rezervasyon 0542 584 2985 Kilise Yaman Restoran, Levent Yaman ve ekibine de buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım. Hasan Usta'nın bir isteği vardı. Erol Evgin'den bir şarkı istemiş Hasan Usta. Erol Evgin'den bir şarkı, tamam, gönderelim. Erol Evgin'den hangi şarkıyı gönderelim? Sevdan Olmazsa gelsin o zaman. Biz de ulaştıralım efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili arkadaşlar. Evet, Elif Hanım demiş ki abi sıradaki şarkıyı arkadaşlarımıza armağan eder misin? Nurgül Aycan ve özellikle Mesude'ye gelsin sıradaki şarkı. Evet, bak böyle güzel. Sıradaki şarkıları da isteyebilirsiniz bizden. Siz tabii kendi isteğiniz şarkılar olabilir ama sıradaki şarkıları da bizlerden isteyebilirsiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, bu arada Kilise Yaman Restoran, efendim tabii Hülya eşim telefonu açtı, aradı bizi. Komşu Müfide'yi de aradık. Dedim ki Hülya'nın telefonu kapalı, bir bak bakayım dedim. Müfide de gitti sağ olsun. Müfide'ye de buradan, Müfide dinler, sevgi ve selamlar gönderelim. Selam olsun diyelim sevgili dinleyicilerimiz. Efendim Kilise Yaman Restoran 400 kişilik salonu ve 500 kişilik bahçe ile siz değerli halkımızın hizmetinde olmaya devam ediyor. Fener Gezi Yolu No 2 Yaman Restoran hizmetinde sizlere en güzel hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. 2026 sezonuna hazırız sevgili dinleyicilerimiz. Kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Yaman Restoran Kilise, Yaman Restoran Ferah, şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı, lezzetli ikramlı lezzetli ikramlarımız ve profesyonel hizmetimizle sezona hazırız. Kilise Yaman Restoran, Levent Yaman ve ekibine de buradan sevgi ve selamlarımızı da göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Ayrıca 9 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla muhteşem bir eğlence sizleri bekliyor Kilise Yaman Restoran'ta sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, program devam ediyor ve Ümit Besen sizlerle birlikte. Hatice Hanım'ın isteği yayınlar demiş Ümit Besen'den. Alışmak sevmekten zor geliyor eşime, çocuklarıma, Radyo General dinleyicilerine armağan ediyorum efendim demiş. Biz de ulaştıracağız.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Ayşen Hanım demiş ki, abim demiş programı kapatmadan Sezen Aksu'dan Kaybolan Yıllar şarkısını arkadaşlarımıza Mesude'ye, Nurgül'e, Serpil'e ve Rukiye'ye armağan eder misin demiş. Biz de göndereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel program devam ediyor. Bir 10-15 dakika daha sürecek. Sonrasında da sevgili arkadaşlar programımızı nihayetlendireceğiz. Kara Elmas'tan kapı komşumuz, hemen karşı komşumuz sevgili Müfide Dinler. Müfide Hanım'a buradan sevgi ve selamlar. Sevgili değerli komşumuza, Zehra ablamıza, Zehra Dinler, ellerinden öpüyoruz. Remzi abimize, Remzi Dinler'e, Nevin yengemize, Nevin Dinler'e ellerinden öpüyoruz. Ruhi Dinler abimize ve eşine selam olsun diyelim. Ayşe Akay ablamıza, Cengiz Akay kardeşimize, tüm mahalledeki komşularımıza, Sema Akay, Nazan Akay, tüm Akay ailesine, Mimoza Oral yengemize selam olsun, Berrin Oral yengemize, kıymetli eşim Hülya Hanım'a da sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, 400 kişilik salon, 500 kişilik bahçe ile biz 2026 sezonuna hazırız. Kilise Yaman Restoran, doğum günü, pasta ve fotoğraf, söz, nişan, kına, düğün, tüm özel günler için, okul yemekleri için bize ulaşabilirsiniz. Kilise Yaman Restoran sevgili dinleyicilerimiz. Allah Allah, Kilise Yaman Restoran. Aynı zamanda 9 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla özel bir program hazırlıyoruz. Sevgi ve Kuzey'le canlı müzik, bu muhteşem müzik eşliğinde eğlenirken Zenne Ozan sizlere unutulmaz geceler, unutulmaz anlar yaşatacak. Kişi başı sadece 750 lira. İletişim 542-584-29-85 sevgili arkadaşlar. Evet, program devam ediyor. Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız program Aycan Hanım'ın isteğiyle sürüyor. Sezen Aksu'nun benim de çok sevdiğim bir şarkısıdır, Kaybolan Yıllar. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok arkadaşlar.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Kıymetli yeğenim Tatar Ramazan bizi dinlemekte. Ramazan Ulgar. Tatar Ramazan'a buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Sevgili yeğenime benim. Aynı zamanda Dursun Ulgar yeğenimize de selam olsun diyelim. Taşbaca Mahalle Muhtarı. Kozlu Taşbaca Mahalle Muhtarı Kibar Arıkan, Kibar Muhtar oradaymış. Ayrıca Güney Mahallesi Muhtarı Levent Karadağ. İki kıymetli muhtarımıza da selam olsun diyelim. İkisi de oldukça mücadele veren, oldukça çalışan, çok çalışkan muhtarlar. Kibar Arıkan, Taşbaca Mahalle Muhtarı gerçekten göz dolduruyor, önemli çalışmalar yapıyor. Levent Karadağ, Güney Mahallesi Muhtarı Levent Muhtar'la çok güzel çalışmalar yapıyor. Kozlu halkının takdirini, mahalle halkının da takdirini topluyor iki muhtarımıza. Tatar Ramazan Ulgar yeğenimize, Dursun Ulgar yeğenimize de selam ve sevgiler göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, hayallerinizi gerçeğe dönüştüren konseptler, sık ve unutulmaz organizasyonlar sizleri bekliyor. 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçe ile kilise, yaman restoran, doğum günü, pasta ve fotoğraf, söz nişan, kına düğün, tüm özel günlerimiz için, okul yemekleri için sizleri bekliyoruz. Kilise, yaman restoran, aynı zamanda kilise, yaman restoranda anneler gününe özel muhteşem bir organizasyon var. Sevgi ve Kuzey ile canlı müzik, aynı zamanda Zenne Ozan'la muhteşem bir oryantal sizleri bekliyor. Kilise Yaman Restorant, sevgili dinleyicilerimiz, anneler gününe özel bir organizasyon düzenledi. Kişi başı 750 lira, iletişim 542-584-29-85 sevgili arkadaşlar. Değerli dinleyicilerimiz, Cengiz Bey, benim için çok özel birine armağan olsun. Telefonda sen, Zekai Tunca'dan. Lütfen, teşekkür ederim demiş. Abi, yayını bitirmeden inşallah dinleteceğiz. Güllü'den yalan sevgiler. Küskün Çiçek Kozlu'dan. Küskün Çiçek abicim demiş, iyi yayınlar diliyorum. Yayın bitmeden benim de dinletir misin şarkımı? Yalan Sevgiler şarkısını istemiş. Biz de gönderelim. Tüm yalancılara 200 lira armağan olsun abim benim demiş. Küskün Çiçek, biz de gönderelim. Güllü yorumuyla Yalan Sevgiler geliyor efendim. Bu şarkı sonrasında bir şarkı daha dinletip sonrasında yayınımızı nihayetlendireceğiz efendim.

dinleyicimiz Yaman Restoran, Kilise Yaman Restoran için hazırladığımız programın da sonuna gelmiş bulunmaktayız sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Muzaffer Yahşi Muzaffer abimizin bir isteği vardı. Hızlı bir şekilde dinletelim. Çok özel birisine telefonda sen demiş Zekai Tunca yorumuyla dinletiyor bu şarkıyı. Muzaffer Yahşi abimizden çok özel birine armağan oluyor.

birlikte elimizin daha sonuna şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz sevgili dinleyicilerimiz. Özlem Hanım, Elif Hanım, Rukiye Hanım, kusura bakmayın, üçünüzün de isteklerini yarına aktarıyoruz. Ramazan Derebaşı yarına kaldı istekleriniz efendim. Kusura bakmayın, programımızın sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde yayın saatini bir saat daha uzatmayı planlıyorum. 14'e alacağız, bilginiz olsun sevgili dinleyicilerimiz. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan, yoğun mesajlar gönderen tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz ve her programımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından sloganımız geliyor biliyorsunuz. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Barış Cücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapağan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Sayın Abdurrahim Alan, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine selam olsun. Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme, Narkotik Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik Bilişim Şube, Hırsızlık Masası, Cinayet Büro, Ahlak Şube, Çocuk Şube, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba İmha Özel Harekat Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcılar olsun efendim. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin. Her yayınımızı sonlandırırken önce anonsumuz, ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor efendim. Hayatın her türlü zorluklarına, hayatın her türlü acılarına, pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Allah kısmet ederse yarın sabah saat 10'da bu frekansta, bu radyoda görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi.

0: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Unutulmaz, unutulmaz.
3: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
4: Aygaz.
5: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
6: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
7: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
2: Unutulmaz.
8: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
9: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, işçilik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: aradan yıllar geçti. Küllenmiş yangınların duman duman tütüyor yokluğunda. Bir kıvılcımla yanacak, dokunsan ağlayacak gibiyim. Düşünürken seni hasretinle kaybolup bir meçhulde ölecek gibiyim. Özlemler sarıyor her yanımı. Sensiz dinmiyor içimdeki bu sancı. Gel,
1: Radyo General,
0: neredeysen gel dermanım ol gaydi. Sensin bu yaralı gönlün ilacı. Sensin bu yaralı gönlün ilacı.

Geçen sen abimi kaybettin, nasıl olayım? İki de bir sorma, nasılım diye. Her şeyimi bu sene

ikide bir sorma nasılım diye. Geçen sene abimi, bu sene de bir yuvayı darmadağın ettim. Allah aşkına diyorum ya, ikide bir sorma nasılım diye. Mühabbete bağlanmışım, sokak sokak aranıyorum, firardayım. Benim yerimde sen olsan nasıl olursun? Allah aşkına diyorum, ikide bir sorma nasılım diye. Kepenkleri indirmişim bu sene, isyanlardayım, nasıl olayım? İsyanlardayım, nasıl olayım?

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

ben sana aşık oldum bir tane. Ben seni öyle sevdim bir tane. Hadi dön, tut ellerimi.

0: bastırdım. Kuzey rüzgarlarını
1: Radyo gönlüme. General 98.7.
0: Sen beni böyle bırakın.

kenarda böyle beklerken, başa geçip giden günlerin, akşamların kavgasında

ben sana aşık oldum bir tane. Ben seni öyle sevdim gül tanem.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanlarında için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: En çaresiz anın laf ezdekeni yazmışlar. Gıyabımla tevkife hüsnü niyet bozmuşlar. İnfaz için bin türlü ifadeler düzmüşler. Müebbete son ceza eklese ne çıkar ki? Müebbete
4: Radyo General 98.7
3: ne çıkar ki?
5: Elime kalemi aldım. Ana sana

burada heder olsa, her günüm ayrı dert, ayrı keder olsa, bugünüm dünden de beter olsa, yar ben seni sevmekten hiç pişman olmadım. Yo,

hiç pişman olmadım. Beni bana bırak ne olur kalmadı ferim. Kabul ettim her şeyi, yok sende bir yerim. Öyle bir sızı ki bu, yanıyor ciğerim. Ama ben seni sevmekten hiç

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
3: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
3: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
3: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
3: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Çitile, çitile, çitile. Bitti artık bu çile.
3: Şanzımanlı arkelikle.
2: Hayat bu işe.
4: İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
5: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
6: Aradığın tatil Setur.
7: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
8: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
9: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
10: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Vestalife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

Nereden aklıma esti kim bilir. Gezdim dün gece şehri şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde. Her yerde huzur, her yerde neşe.

0: gece şehri şöyle bir eski sokaklar.
1: Radyo General 98.7
0: dostlar oturmuş kır kahvesinde.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

başıma yer. Of of, hatırlar mısın ne büyük sevda yaşamıştık ya. Ama şimdi hasım, şimdi düşman olmuşuz ya. Tek bildiğim şey bana olan sevdandı. Şimdi darmadağın oldum ya.

0: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime. Kendi kendime arıyorum.
1: Radyo General.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İslami usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

güzelim. Bu satırları ben sana gecenin 4:30'unda yazıyorum. Bak iyi dinle. Sen gittin ya. Ben senin ardından gözyaşımı tutamadım. Sen gittin ya. Ben bu derdimi kimselere anlatamadım. Hani sen gittin ya. Seninle tuttuğumuz bu evde ben bir gün kalmadım. Hani sen gittin ya. Ben bir gün olsun. Ben bir gün olsun yaşamak. Yaşamak.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri. Proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
4: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, yeşillik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعد. Öncelikle bizleri yoktan var eden, bizleri varlığından haberdar eden, bizleri yüce dinimiz İslam'la şereflendiren, bizlere her türlü nimeti, akıl nimetini, sağlık nimetini ve diğer nimetleri bahşeden Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. Yine bizlerin yolunu aydınlatan, bizlere yüce dinimiz İslam'ı açıklayan, bizlere davranışlarıyla rol model olan Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına, etbaına salat ve selam olsun. Sevgili dinleyenler, Zonguldak İl Müftülüğümüzün hazırlamış olduğu Hadislerle İslam Sohbetleri adlı programla bir kez daha huzurlarınızdayız. Ve siz kıymetli dinleyicilerimizi en içten duygularımla selamlayarak programımıza başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi her hafta farklı bir konuyu siz değerli dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Bu haftaki konumuz inşallah dinimiz İslam'da çalışma, helal kazanç, el emeği, göz nuru, alın teri üzerine inşallah bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Konumuza geçmeden önce şöyle bir girizgah yapalım. Dinimiz İslam, kıymetli kardeşlerim, sadece kendisine inananlara ahiret mutluluğunu vaat etmez. Ve sadece ahiretle ilgili, bu mutlulukla ilgili hükümler getirmez. İslam dini kendine inananlara dünya hayatında da mutlu olmayı vaat eder. Hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında mutlu olmayı vaat eder ve bu minvalde, bu yolda hükümler getirir. İmani ilkeler böyledir. İbadet ilkeleri böyledir. Ahlaki ilkeler de böyledir. İmani ilkeler, mesela Allah'a iman kişiye huzur verir ve Rabbin varlığı kişiye güç verir, dayanma kuvveti verir. Ahiret bilinci insana dünyadayken yaptıklarının hesabını vereceği bilincini verir. Ahirete inanmak, ahirete iman etmek bu dünya hayatında kişinin tavır ve davranışlarında nasıl davranması gerektiği noktasında yol gösterir ahirete iman. Nitekim bir kimse bu dünyada İyi de bir şey yapsa, kötü de bir şey yapsa, iyilik de yapsa, kötülük de yapsa, bunun karşılığını iyi veya kötü olarak öteki hayatta alacağını bilir. Ahiret inancı var ise şayet. Ahiret inanan bir kimse bu manada gerek komşusuna, gerek iş arkadaşına, gerek aile fertlerine, gerek tabiata, gerek diğer insanlığa, kime olursa olsun ahirette bu yaptığının karşılığını alacağını bildiği için ahirete iman bu manada kişiye bilinç kazandırır. Hesabını, yaptıklarının hesabını vereceği bilincini kazandırır. Yine ibadetler noktasında namazımız, orucumuz, zekatımız, haccımız, abdestler, temizlikler hepsi ibadet noktasında kişiye hem dünyada hem de ahirette pek çok mükafat kazandırır. Namaz kılan bir kimse hem bu dünyada her türlü kötülüklerden uzak durur hem de ahirette, ahiret hayatında bunun mükafatını alır. Oruç keza aynı şekilde. Oruç tutan bir kimse
dünya hayatında sıhhat bulur. Zekat veren kimse tabiri caizse malını sigortalatır, malını, mülkünü temizler dünyalık olarak, ahiretlik olarak ise bir ibadeti yerine getirdiği için mükafatını Yaradan'dan, Allah Teala'dan alacaktır. İbadet ilkeleri de böyledir. Hem dünyevi hem uhrevi. Ahlaki ilkeler de kıymetli dostlar. Aynı şekilde yerine getirdiğimiz zaman kişi dünyadayken mutlu olur. Yalan söylemediğimiz zaman, dedikodu yapmadığımız zaman, gıybet yapmadığımız zaman, başkaları hakkında iftirada bulunmadığımız zaman bu kimse hem dünya hayatında mutlu olur, dünyadaki insanlarla sosyal ilişkileri anlamında mutlu olur, hem de ahirette mutlu olacaktır, bunun mükafatını alacaktır. İşte bu girizgahı niye yaptık kıymetli kardeşlerim? İslam'da çalışma diyoruz ya, çalışmak da, helal kazanç da, alın teri, el emeği, göz nuru da kişinin hem dünyevi olarak bir mükafat almasını hem de uhrevi olarak bir mükafat almasını sağlar. İşte yüce dinimiz İslam, gerek Rabbimiz Teala Kur'an-ı Kerim'inde, gerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bizlere çalışmayı ve helal yoldan kazanmayı tavsiye ve teşvik eder. Çalışmanın da bu manada hem dünyevi hem de uhrevi faydaları vardır. Öte yandan artık yavaş yavaş konumuza girecek olursak, Allah Teala biz insanoğlunu en güzel biçimde yaratmıştır. Ve bizleri varlığın en şereflisi kılmış, bizlere sayısız nimetler bahşetmiştir. Baktığımız zaman da kıymetli dostlar, insanoğlu diğer varlıklardan, diğer mahluklardan, cemadattan, nebatattan hepsinden daha üstün bir şekilde yaratılmıştır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Andolsun ki biz insana değil mi en güzel surette yarattık. Bizler en güzel surette yaratıldık ve diğer mahlukatta güneşinden, ayından, hayvanlarından, bitkilerinden hepsi, her biri insanoğlunun emrine musahhar kılınmıştır. Her biri insanoğlunun emrine ve faydasına verilmiştir. Ancak her ne kadar bu dış dünyada görmüş olduğumuzun hepsi bizim emrimize verilmiş olsa da, Rabbimiz Teala'nın isimlerinden bir tanesi Razzak olsa da, kullarını, mahlukatını rızıklandıran olsa da, insanoğlunun çalışıp elde etmesi gerekmektedir. Yani tabiri caizse armut piş ağzıma düş anlayışı İslam'da da olmaz, gerçekte de olmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Rabbimiz Teala çalışmanın önemini ve gerekliliğini gösteren birçok ayet-i kerime bizlere bunu ifade eder. Bu ayetlerden bir tanesini sizlere okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Bu Cuma suresinden okumuş olduğumuz ayet-i kerime Cuma namazı ile alakalı. Cuma namazı, Cuma günü ezan okunduğu zaman Allah'ı anmaya koşunuz. اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْا اِلَى ذِكِرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ Alışverişi bırakın. Allah'ı anmaya, namaz kılmaya, Allah'ı zikre koşun. Daha sonraki ayet-i kerimelerde namazınızı kılınca, namaz bitince artık yeryüzünde dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Rabbimiz Teala böyle buyuruyor. Allah'ın lütfundan nasibini aramaktan maksat ise kişinin geçimini sağlamasıdır. Hayatını idame ettirmesi için çalışmasıdır. Ve Rabbimizin bizlere bir emri, bir teşvikidir kıymetli dostlar. Yine Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinde Bismillahirrahmanirrahim وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.
şüphesiz o çalışmasını ya da onun çalışması ileride görülecektir buyuruyor Rabbimiz Teala kıymetli dostlar. Yine konuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'den sonra bizim en temel kaynağımız nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, Efendimizin hadisleridir. İslam'ın, yüce dinimiz İslam'ın bu manada iki temel kaynağı vardır. Birincisi hayat kitabımız ve rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim. Bir diğeri Efendimizin sünneti. Efendimiz de konuyla alakalı, çalışmayla alakalı pek çok hadis-i şerif vardır. Yine Efendimizin hayatından pek çok kesit vardır. İnşallah ilerleyen süreçte bununla ilgili birkaç olay da sizlere anlatacağım. Şu hadisi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde şöyle buyuruyor. مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ Hiç kimse, hiçbir kimse elinin emeğinden, eliyle kendisi yani kendisi çalışıp da kazandığından daha hayırlı bir yiyecek yememiştir. وَاِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ Allah'ın peygamberi Davud Aleyhisselam da kendi elinin emeğinden yerdi. Bu hadisi okuduğumda neden acaba Davud Aleyhisselam'ı örnek verdi de başka peygamberi söylemedi diye düşündüm. Davud peygamber hükümrandı, kraldı bildiğiniz üzere. Kraldı. Bütün devlet, bütün hakimiyeti altındaki topraklar zaten ona aitti. Pek çok geliri vardı değil mi? Devletin geliri vardı. Böyle olmasına rağmen Davud peygamber yine kendisi demirciydi. Demirci bunu biliyorsunuzdur. Demir kendisine verilmiş. Demiri eritip ona şekil verip kıyafetler yapar. İstediği şekle sokardı. O hükümdar olmasına rağmen pek çok parası, malı, mülkü olmasına rağmen kendisi kendi çalışıp kendi kazandığını yerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi o yüzden bizlere söylüyor bu sözü. Hiç kimse kendi çalıştığından, emeğinden, kendi alın teriyle kazandığından daha hayırlı bir yiyecek yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud Aleyhisselam o da kendi eliyle kazandığını yerdi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine kıymetli dostlar, şöyle bir hikaye, aynı zamanda bir hadis, bir olay. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde bu konuyla alakalı olduğu için sizlere bunu arz etmek istiyorum. Enes bin Malik'in anlattığına göre Medineli bir sahabi birkaç kez Efendimiz'e gelerek ihtiyacını dile getirmiş. Bir şeylere muhtaç olduğunu, ihtiyacı olduğunu söylemiş ve her defasında Efendimiz'den karşılıksız ikramlar alarak evine dönmüş. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu manada değil mi? Cömertti. Efendimiz'in bir ahlaki özelliği, pek çok ahlaki hasletleri, özellikleri var. Bir tanesi de Efendimiz'in cömert olması. Bir kimse Efendimiz'den bir şey istediği zaman Peygamber Efendimiz o kimseyi boş çevirmezdi. Elinde avucunda ne varsa onu verir. Veremiyorsa bile, elinde yoksa bile vaat ederdi, vereceğini söylerdi. Hatta şimdi aklıma geldi, sizlerle paylaşayım. Bir seferinde Efendimiz cömert deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir elbise, aba hediye edilmiş. Efendimizin de buna ihtiyacı varmış gerçekten. Kıyafeti, elbisesi yokmuş. Güzel de bir elbiseymiş. Efendimiz onu ilk defa üzerine giymiş. Ashabının yanına çıkmış. Arkadaşlarının yanına çıkmış. Konuşurken bir sahabi demiş ki ey Allah'ın Resulü, üzerindeki elbise de ne kadar güzelmiş. Keşke benim olsa deyivermiş. Öyle deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerindeki elbiseyi çıkartmış ve bu sahabiye hediye etmiş. Tabi diğer sahabiler bu elbiseye güzel diyen, keşke benim olsa diyen sahabiye çıkışmışlar. Niye böyle bir şey yaptın? Allah'ın Resulü onu giyiyordu, ona ihtiyacı vardı diye. Ama Efendimiz cömertliğinden ötürü kıymetli dostlar kendi üzerindeki elbisesini çıkartmış ve o sahabiye hediye etmiş. Bu sahabi de aynı şekilde Peygamberimize gelmiş birkaç defa. Peygamberimizden ihtiyacına varsa onu istemiş. Efendimiz de ona karşılıksız olarak ikram etmiş. Bir gün yine bir şey istemeye geldiğinde Allah'ın elçisi
Efendimiz evinde hiçbir şeyin yok mu diye sormuş. Sahabi evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyoruz, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardağımız var diye Efendimiz'e dert yanmış. Bunun üzerine Peygamberimiz onları bana getir. Bir elbise, bir de bardak onları kendisine getirmesini istemiş. Sahabi evine gitmiş, bahsettiği eşyaları getirmiş. Efendimiz onun getirdiği eşyaları eline alıp orada bulunanlara kim bunları satın almak ister diye sormuş. Yani tabiri caizse bir müzayede diyebiliriz değil mi? Eşyaları alıp açık arttırma gibi. Kim almak ister diye o topluluğa hitap etmiş. İşlerinden birisi ben onları bir dirhem karşılığında alırım. Bir dirheme satın alırım demiş. Allah Resulü iki veya üç defa kim bir dirhemden fazla verir? Daha fazla verecek olan yok mu diye sorunca bir başka sahabi ben iki dirheme satın alırım demiş. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene satmış. Bu az önceki ifade ettiğimiz eşyalar iki dirheme satılmış. Daha sonra Efendimiz bu iki dirhemi mal sahibine verip bu dirhemlerin birisiyle yiyecek al ve ailene götür. Diğer dirhem ile bir keser ya bir balta satın alıp bana gel demiş. Sahabi keseri getirince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona kendi eliyle bir sap takmış ve keseri bu sahabiye uzatarak git bununla odun topla ve sat. Seni de 15 gün boyunca görmeyeyim. 15 gün boyunca tabiri caizse gözüme görünme. Bu baltayla, bu keserle git odun yap, sat. Daha sonra gel demiş. Tabi sahabi Efendimizin bu emri tavsiyesi üzerine gitmiş, çalışmaya koyulmuş, odun toplamış, satmış. 15 gün sonra 10 dirhem kazanarak Efendimizin yanına gelmiş. Çarşıda kazandığı parayla da elbise almış, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamış, geçimini biraz da olsa temin etmiş. Efendimiz daha sonra bu sahabiye demiş ki, bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, kendi el emeğinle kazanıp çalışman senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır buyurmuş. Bu her ne kadar kıymetli dostlar Efendimiz bunu sahabiye söylese de bu şu an günümüzde bizler için de geçerli. Kişinin kendisinin çalışıp kazanması kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmesinden daha hayırlıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine bir başka olay. Ensardan bir kimse Efendimiz'e gelip bir şeyler dilendi. Bunu ifade ettik. Tamam, bunu ifade ettik. Affedersiniz. Şununla devam edelim. Abdurrahman bin Avf Mekke'den göç edip Medine'ye geldiğinde Efendimiz onunla Sa'd bin Ebi arasında bir kardeşlik tesis etmiş. Şimdi Mekke'li Müslümanlar, kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Medine'ye göç ettiklerinde yanlarında hiçbir şey yoktu. Sadece alabildiği kadar eşyasını, birkaç parça eşya alıp Mekke'den Medine'ye Efendimizin haberi var tabi. Allah Teala'nın emriyle Efendimiz'den önce Mekke'den Medine'ye göç ediyorlar. Yanlarında hiçbir şeyleri yok. Daha sonra Efendimiz bu Mekke'den Medine'ye göç edenlere muhacir denir. Bu muhacirleri Medine'de karşılayan ev sahibi Ensar denir. Onlarla Efendimiz muhacir ile Ensar arasında bir kardeşlik, muahat denir buna. Bir muahat, kardeşlik tesis ediyor. Yani herkesi Ahmet'i Mehmet'le, Ali'ye işte Hüseyin'le karşılıklı olarak buna ev sahipliği yap. Yardımcı ol, çalışmasına yardım et, işte evinde yerin varsa paylaş tarzından kardeşlik tesis ediyor. İşte Abdurrahman bin Avf'la da Sa'd bin Rebi, Efendimiz Sa'd bin Rebi'yi kardeş yapıyorlar. Sa'd da Medine'nin en zengini. En zengini. Malının yarısını Mekke'den gelen Abdurrahman bin Avf'a vermek istiyor. Benim şu kadar malım var.
yarısını seninle paylaşmak istiyorum, sana vermek istiyorum deyince Abdurrahman bin Avf bunu kabul etmez. Bunu kabul etmiyor. Diyor ki içinde ticaret yaptığınız bir çarşınız yok mu? Bana o çarşıyı göster ki ben o çarşıya gideyim. Ben de elimden geldiğince ticaretimi yaparak kazancımı sağlayayım deyince ona çarşıyı gösteriyorlar. O da kısa bir süre içerisinde zengin olup kendi geçimini kendisi sağlıyor. Kendi kazancını kendisi sağlıyor kıymetli kardeşlerim. İşte bu okumuş olduğumuz ayetler, okumuş olduğumuz hadisler, anlatmış olduğumuz bu kıssalar, bu hadisler daha doğrusu bu olaylar bizlere yüce dinimiz İslam'ın çalışmaya teşviğini gösteren emarelerdir. Tabii çalışmak deyince de helal kazançtan olmasına önem göstermemiz icap ediyor. Bunu da inşallah ilerleyen kısımlarda birazcık değineceğiz. Öte yandan şunu da ifade etmek gerekiyor. Sosyal hayatta her birimizin ekonomik durumu farklıdır. Farklılık arz eder. Kimimiz zengindir, kimimiz fakirdir, kimisi orta hallidir. Bunlar olur, olmalı zaten kıymetli dostlar. Atmosferdeki mesela ısı farkları, nasıl atmosferin hareketini ve bunlarda rüzgarı, yağmuru, karı, dolu gibi oluşumları sağlıyorsa yahut yeryüzündeki eğim farklılıkları, yüksekler, alçaklar, derelerin, nehirlerin, suların akmasını, eşyanın yuvarlanmasını sağlıyorsa bizim bu sosyal hayattaki çalışma alanlarımız, kimimiz esnafız, kimimiz tüccarız, kimimiz madende çalışıyoruz değil mi? Madenci, kimisi öğretmen, kimimiz doktor, kimisi hoca, kimisi imam hatip. Farklı farklı mesleklerimiz var. Bu farklı mesleklerde, bu farklı kazançlar da kıymetli dostlar, bu sistemin, bu çarkın dönmesini sağlar. Ki Rabbimiz Teala bunun böyle olmasını murad etmiştir. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا Birbirlerinin işlerini yapmaları için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Terzinin kasaba ihtiyacı var. Kasabın kaportacıya ihtiyacı var. Kaportacının doktora ihtiyacı var. Her birimizin zaten insan bu demek kıymetli kardeşlerim. Sosyal bir varlık, medeni bir varlık, toplum içerisinde yaşayan bir varlık. Her insanın her iş elinden gelmeyebilir. Yani terzi, kasap mesela dikiş dikmeyi bilmeyebilir. Doktorluğu bilemez. Herkesin kendi bildiği, tahassüs diyebiliriz, özel alanı vardır. Herkes de birbirine bu manada ihtiyacı vardır. Herkes birbirine muhtaçtır. Bu ekonomik farklılıkların da olması doğaldır kıymetli dostlar. Şimdi bu çalışma helal kazanç deyince her birimize toplumda bir görevimiz olduğu için, her birimiz amir ve memur olduğumuz için yahut işçi veya patron olduğumuz için her birimize belli bir takım görevler düşer. İşveren, patronun görevi ayrıdır, işçinin görevi ayrıdır, amirin görevi ayrıdır, memurun görevi ayrıdır. Bir kimse işveren ise bu işveren, bu patron altındaki işçisinin hamisi olması gerekir, koruyucusu olması gerekir. Kendisinin de bulunan, kendisinde bulunan o işçinin hakkının emanet olduğu bilincinde olması gerekir. Malının gerçek sahibinin Allah olduğunu bilmesi gerekir. İşçisine, çalışanına zulmetmemesi gerekir. Kıymetli dostlar, buralar önemli bu kısımlar. İşverensek, patronsak, bizim mahiyetimizde çalışan işçilerimize, emekçilere bu manada zulmetmemek gerekir. Efendimiz bakınız yıllar öncesinden bir hadis söylüyor. Bu her birimizin değil mi? Kulağına küpe olması gerekir tabiri caizse. Efendimiz şöyle buyuruyor. İnne ihvanekum havelukum. İşçileriniz sizin işlerinizi yapan, size yardım eden kimselerdir. Cealehumullahu tahta eydikum. Allah onları sizin yanınıza verdi. Sizin emrinize verdi. Öyleyse yanınızda işçi çalıştırıyorsanız,
فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلْ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ. Yanınızda çalıştırdığınız kişiler varsa yediğinizden onlara yedirin, giydiğinizden onlara giydirin. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ. Onlara güçlerini aşan bir iş teklif etmeyin. Yani gücü üzerinde bir güç yüklemeyin.

onlara yardım edin. Bakınız, işçi ve işverenin arasındaki münasebetin, hukukun nasıl olmasına dair çok muazzam bir hadis-i şerif. Onlar sizin kardeşlerinizdir. Yediğinizden yedirin, içtiğinizden içtirin, içirin. Zor işler yüklemeyin, yüklüyorsanız da yardımcı olun buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine emeğinin karşılığını geciktirmeden verin. Ey işverenler, ey patronlar, işçinizin hakkını Efendimiz ne buyuruyor? اَعْطُ الْاَج۪يرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. İşçinin hakkını alnının teri kurumadan veriniz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine başka bir hadislerinde Efendimiz şöyle buyuruyor. ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Üç kişi vardır ki kıyamet günü ben onların düşmanı, hasmı olacağım. وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ. Bir şey verip hilede bulunan bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kimsenin düşmanı olacak. Bir şey verip hilede bulunan. وَرَجُلٌ بَاعَ هُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ. Hür bir kimseyi satıp değerini yiyen kimsenin. Bir üçüncüsü konumuzla da alakalı olan kısım. وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ اَج۪يرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوْفِهِ اَجْرَهُ. Sonuncusu, bir işçi tutup, bir işçi kiralayıp, o işini ona gördürüp, işini ona yaptırıp, ücretini ödemeyen kimseleri Efendimiz kıyamet gününde karşısında dikilecek, düşmanı olacak tabiri caizse. Bu manada işverenin görevleri işçisini korumak, himaye etmek ve işçisinin kazancını haftalıksa haftalık, aylıksa aylık geciktirmeden ve miktarı ne kadarsa vermesi bu işverenin, patronun görevidir kıymetli dostlar. İşçi de tabii onun da görevleri var bu manada. İşçini, işini iş sahibiyle, patronuyla nasıl anlaştıysa öyle yapması gerekir. Belirlenen süre içerisinde, mesai içinde çalışması gerekir. Şimdi bugün maalesef bazen iş çalışma saati içerisinde kendilerine verilmeyen sürede dışarı çıkıp çay molası, kahve molası yapılabiliyor. Bunlara eğer işveren razı değilse, böyle bir izinli yoksa işçi kardeşlerimizin de bunu kötüye kullanmamaları icap eder. Yahut işveren mesela vakit namazları için, tabi her vakit için camiye, mescide gitmesine izin vermek durumunda değil. Vermeyebilir. Kişi namazını bulunduğu iş yerinde kılmalı. Kılacak. İş sahibi de buna izin verecek. Ama cuma ve bayram namazları gibi cemaatle kılınan namazlarda işverenin, patronun işçilerine izin vermesi gerekir. Bu izni alıyor işçi mesela. Namaza diye çıkıyor, namazını kılmıyor, namazdan sonra gelmesi gereken saatte gelmiyor, geç geliyor, çay molasıydı, kahve molasıydı. Bu kıymetli dostlar, bu kişinin helal kazancına, helal lokmasına haram karıştırması demektir. Patronun vermiş olduğu bu iyi niyeti suistimal etmemek icap eder. İşini sağlam ve güzel yapması gerekir. Bir işçi yaptığı işi önce kendisi beğenmesi gerekir. Patronun işi diye tabiri caizse baştan savma yapmaması gerekir. Kendi işiymiş gibi özenle yapması gerekir. Kendisine verilen malları, malzemeyi ve araçları iyi kullanması gerekir. Bunlar işçinin yerine getirmesi gereken görevlerden bazıları kıymetli dostlar. Tabii vaktimiz her geçen dakika azalıyor. Bu manada notlarıma bakıyorum. Şöyle biraz daha önemli konular üzerinde durmaya çalışayım. Evet, işçi ve işveren haklarını söyledik. Yine bu ticarette kıymetli dostlar, kişinin, nasıl ifade edeyim, doğru ve dürüst olması gerekiyor. Yani sadece ticarette değil, her ne iş yaparsa yapsın, az önce savunmuş olduğumuz meslek grupları bile olsa, doktor da olsa, hakim de olsa, savcı da olsa, öğretmen de olsa, tüccar da olsa, esnaf da olsa, yaptığı işi doğru ve dürüst yapması icap eder. Bu konuda gerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, gerek Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerime buna bize teşvik eder kıymetli dostlar. Mesela Efendimiz'den bir olay, bir hadis sizlere aktarayım. Efendimiz, Arapça metnini okursam biraz vakit geçecek.
direkt Türkçesinden sizlere ben

arz edeyim. Peygamberimiz bir gün çarşıda, pazarda gezerken ellerini bir buğday yığınının içine sokar. Gezerken bir buğday yığını görüyor Peygamberimiz. Geçerken de elini bu buğday yığının içine sokuyor ve parmakları ıslanıyor Peygamberimizin. Üstü kuru, altı ıslak. Bunun üzerine Efendimiz buğday sahibine bu nedir diyor. Buğday sahibi de onu yağmur ıslattı ey Allah'ın Resulü. Ben bir şey yapmadım deyince Peygamberimiz o ıslak kısmı insanların görmesi için üste çıkarsaydın ya buyuruyor. Efela cealtehu fevqat taami key yarahun nas. Yani insanlar ıslağını, kurusunu, çürüğünü, sağlamını, tazesini, bayatını görmesi için keşke onu üste çıkarsaydın da insanlar bunu görseydi. Men gashana feleyse minna. Bu dillerimize pelesenk olan bu çok müthiş bir hadistir. Efendimiz bunu söylüyor. Men gashana feleyse minna. Sen böyle yapıyorsun ama bizi aldatan bizden değildir. Bakınız, bizi aldatan bizden değildir. Tabi bu bir pazarcı esnafımızın bir örneği oldu. Tabi her meslek grubu için geçerlidir bu. Yoksa pazara gittiğimiz zaman kıymetli dostlar, şimdi pazarcı kardeşlerimizi hedef almayalım. Pazarcı, şöyle ifade edeyim, yanlış anlaşılmasın. Pazarcı kardeşimiz ürünü satarken irisini, ufağını, iyisini, kötüsünü, çürüğünü, sağlamını karşıdaki müşterisi görecek şekilde ayarlamalı. Ama bazen maalesef domates satıyorsak mesela üsteye kırmızı branda çekiyoruz. Yeşil satıyorsak üstte yeşil branda, meyve daha iyi, sebze daha iyi görünsün diye. Yahut ön kısmına güzelini koyup arka kısmından çürükler olabiliyor. Kendisi doldururken 2-3 tane sağlamın yanında bir tane çürük bilmeden geliyorsa buna bir diyeceğimiz yok. Ama bile isteye bir esnaf kardeşimiz sağlam meyvenin, sebzenin içerisine çürük meyve atıyorsa bu da kıymetli dostlar sıkıntılı. Tabii şimdi bu esnaf pazarcı örneği bu hoca için de geçerli, öğretmen için de. Öğretmen de dersine vaktinde, saatinde girip saatinde çıkmalı. Yahut terzi kıyafeti dikiyorsa verilen ölçüye göre ve o ne kadar anlaşmışlarsa fiyat olarak o şekilde yapması gerekiyor. Bu doktor, doktorsa mesela hastasını ona göre tedavi edip ona göre ilaç vermeli. Vaktinde gidip vaktinde çıkmalı. Memursun, çalışıyorsun, devlet dairesinde, kamuda çalışıyorsun. Nasıl olsa buranın giderlerini ben karşılamıyorum, devlet karşılıyor deyip de bulunmuş olduğun dairede İhtiyaç olmadan elektriği, suyu, lambayı sürekli açarsan gereksiz yerde. Evde olsa açmayacak onu adam. Kendi evinde perdeyi açıyor görebilmek için önündeki yazıyı neyse. Ama dairede olduğu zaman nasıl olsa parasını ben vermiyorum diyor, ışığı açıyor. Bunlar kıymetli dostlar, hoş olmayan davranışlar. Bu şekilde kazanılan para da helal kazancına kişinin haram lokma, haram kazanç sokması demektir. Efendimiz bakınız konuyla alakalı birkaç hadis daha sizlere aktarayım. Efendimiz şöyle buyuruyor. Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece serbesttirler. Yani alışverişi kabul edip etmeme konusunda aynı mekandalarsa, tabii bunların da ilgili fıkıh hükümleri var. Oralara girmeyelim. Alışverişteyken aynı mekandaysa bunlar alıp almama konusunda muhayyerdir. Ama dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusurunu gizler ve yalan söylerlerse alışverişin bereketi gider buyuruyor Efendimiz. Bugün bizler, ben arabamı satacağım zaman arabanın eksiğini, noksanını yalan yanlış söyleyerek satarsam, arabanın tremer kaydıdır, arabanın motorundaki sıkıntısıdır, arabanın kaportasındaki sıkıntısıdır, vuruğudur, kırığıdır, güneş yanığıdır, bunları saklamadan yahut yalan yanlış beyanlarla kıymetli dostlar karşı tarafa satarsam bu da hoş bir davranış olmaz. Oradan almış olduğumuz para da Efendimiz öyle diyor. Malın kusurunu açıkça söylersen alışverişin bereketlenir. Almış olduğun paranın hayrını görürsün demek bu yani. Ama yalan yanlış beyanlarla malına sürüm kazandırmak için yeminlerle satarsan bu da senin malının da paranın da bereketinin gitmesine neden olur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine başka bir hadislerinde el muslimu ehul muslim, Müslüman Müslümanın kardeşidir.
kusurlu bir malı kusurunu açıklamadan din kardeşine satması helal olmaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine kıymetli dostlar, bu dürüstlükle, doğrulukla alakalı Efendimiz kusurunu açıklamadığı bir malı satan kimse daima Allah'ın gazabı altındadır ve melekler ona sürekli lanet eder buyuruyor Efendimiz. Yine malımızı satarken yalan ve yeminden, yalan yarı yeminden kaçınmamız icap eder kıymetli dostlar. Efendimiz öyle diyor. Malınızı sattığınız zaman yemin etmekten sakının. Çünkü yemin malınıza rağbeti arttırmasını arttırır ancak o malın bereketini yok eder buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Efendimiz'den bir hadis-i şerif. Üç kişi vardı ki kıyamet günü Allah onların yüzüne bakmayacak ve onları temize çıkarmayacak. Ve onlar için acıklı bir azap olacaktır buyurunca, ey Allah'ın Resulü, bu kaybedip hüsrana uğrayanlar kimlerdir diye soruluyor Peygamberimize. Bu kıyamet gününde kimin yüzüne bakılmayacak, kimler temizlenmeyecek, kimler için azap olacak diye sorulunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yaptığı iyiliği başa kakanlar ve konuyla alakalı olarak yalan yere ettiği yeminle malını satan kimse olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere söylüyor. Yine ölçü ve tartı konusunda kimin, şu an sizlere hitap ediyorum ben, her birimizin meslekleri farklı. Kimimizin işi, her kimin işi ölçü ve tartıyla ise buna da kıymetli dostlar dikkat etmek gerekiyor. Ki her şey, yani işin temelinde, evrende, kainatta, Allah Teala'nın yarattığı evrende her şey bir ölçüyle, bir dengeyle, nasıl ki yeryüzünün dengesi şaşarsa, daha doğrusu bir evin dengesi, bir sütunu kestiğin zaman evin düzeni, dengesi bozuluyorsa, bu ölçü ve tartının bozulması da kıymetli dostlar ticareti de, kişiyi de, toplumu da ifsad eder. وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ. Ölçüyü düzgün tutun ve eksik tartmayın buyuruyor Efendimiz. Yine bir diğeri kıymetli dostlar, yavaş yavaş toparlayayım. Kara borsacılık yapmamak gerektiğini Efendimiz söylüyor. Yiyecek malları önceden satın alıp fiyatları yükselsin diye saklamak kara borsacılık, ihtikar demektir. Efendimiz bundan yasaklıyor. Kıymetli dostlar, yine ticarette dünya ve ahiret dengesini gözetmemiz gerekiyor. Müslümanlar olarak insanoğlu yaratılış icabı fıtraten malı mülkü sever, parayı sever. Ama Rabbimiz Teala diyor ki siz Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak, dünyadan da nasibini unutma. وَبْتَغْف۪ي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Hem dünyada geçimimizi kazanmak için çalışacağız ama dünyaya fazla dalıp da ahiretimizi unutmayacağız. Dünyadayken hem paramızı kazanacağız, ailemizi geçindireceğiz, hem de ahiretimizi kurtarmak için çalışmamız icap ediyor kıymetli dostlar. Evet, velhasıl özetle helal kazançla ilgili, alın teriyle, emekle ilgili şunları söyleyip bu haftaki sohbetimizi noktalayalım. Ticaret meşru bir kazanç yoludur ve bu yolda da kişinin görevi her ne olursa olsun, amir de olsa, memur da olsa, işçi de olsa, işveren de olsa, işini doğru ve düzgün yapmalı. Yapmış olduğu iş İslam dininin, yüce dinimiz İslam'ın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği helal kazançtan olması icap eder. Hile ve haksızlıktan sakınmamız gerekir. İşimiz ölçü ve tartıyla ilgili ise bunu adaletli bir şekilde yapmamız icap eder. Esnafsak, mal satıyorsak sürüm sağlamak için yalan konuşmamak icap eder. Eğer devlet personeli isek, amirsek, memursak, maaşımızı alıyoruz. Bu manada da işimize geliş gidiş saatleri, yapmış olduğumuz işi hakkını vermek icap eder kıymetli dostlar. Rabbim her birimize hayırlı, bol kazançlar nasip eylesin. Rızkımızı hayırdan kazanıp hayra harcamayı bizlere nasip eylesin.
hem bizlerin hem bizden sonraki nesillerimizin, evlatlarımızın, torunlarımızın boğazından haram lokma geçirmesin. Rabbim bizleri imandan, istikametten, doğru yoldan ayırmasın kıymetli dostlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah başka haftalarda başka konularla buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esenlikle kalın.

katkısız ve doğal yemlerle beslenen, sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, işçilik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537-315-8325 0537-315-8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Esnafmak seninle.
2: Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli.
3: Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
1: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
4: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967, 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
5: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
6: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliği ile tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Extramax seninle.
2: Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli.
3: Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
1: Ocean Extramax, Extramax seninle.
4: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için.

0: tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak numara 36 Kozlu Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67 0530 890 78 64. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün. Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Dikkat, çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

yatsın yanıma. Sarılmasın, dönsün uyusun, bir gece kalsın benimle 40 yıl.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Extra Max seninle.
2: Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli.
3: Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
1: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
5: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 01 67 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres: Vestalife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
6: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 67 67, 0530 890 78 64. Caner Mobilya'yla hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Bu şarkımı dinliyor musun? İnan bana, seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun?
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967, 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 83 25 0537 315 83 25. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
5: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

gecenin koyununda anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda, uykusuz geceler kapımda.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacak?
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
0: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: kadar götürür müsün beni?
1: Aşk dedikleri bu. Sen ta İstanbul'dan gel.
0: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.
2: Radyo General 98.7.

0: Asya. Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen, sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, işçilik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur. Tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira. 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

karaladım, dostu sardım, karaladım. Zor günümde kaçan kaçtım.

0: Radyo General 98.7.
1: Kaderimden kaçamadım, düştüm biraz bulamadım. Sırtımdan çok yara aldım, zalim çıktı sevdiklerim. Sırtımdan çok yara aldım, zalim çıktı

0: Nankör çıktı sevdiklerim. Derin yaralar açtılar içimde. Benim yüreğimi yangın yerine çevirdiler. Hele bir zamanlar gülümsediğim dostlarım, şimdi bir yabancı oldular bana. Aldatıldım mı bilmiyorum ama o güzel çiçekleri soldurdular içimde. Nankör çıktı sevdiklerim. Umudumu kırdılar. Hayallerimi yıktılar. Hem bugünümden hem yarınından birer birer çaldılar. Vah, vah.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Zonguldak'ta lezzetin adresi, hocanın yeri tost ve köfte evi. Güne kahvaltıyla başlamak ya da gün içinde mola vermek isteyenler için lezzetler sizleri bekliyor. Karışık tost, bazlama tost, tandır tost ve köfte ekmek gibi seçeneklerin yanı sıra sıcak gözlemeler ve ev yemekleri sunulmaktadır. Öğrenci dostu hocanın yerinde öğrencilere özel indirim imkanı bulunmaktadır. Taze demlenmiş çay servisimiz gün boyunca devam etmektedir. Paket servis ve sipariş için 0542 503 0167 toplu yemek siparişi alınmaktadır. Adres Westlife AVM yanı Kedaş binası arkası Zonguldak. Hocanın yeri tost ve köfte evi.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için

0: buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Kozlu'da evinizin yeni mimarı Caner Mobilya. Sözde değil, özde kalite arayanlar için Caner Mobilya yanınızda. Evinizi baştan sona yeniliyor, her detayı özenle tasarlıyoruz. Mutfak dolapları, yatak odası takımları, vestiyer ve özel tasarım ahşap çözümler. Neden Caner Mobilya? Tam zamanında teslimat, kişiye özel ölçü ve tasarım, uzun ömürlü garantili ürünler, 40 yıllık tecrübe. Evinizdeki değişimi ertelemeyin. Kaliteli ve estetik yaşam alanları için bizimle iletişime geçin. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak numara 36, Kozlu, Zonguldak. Caner Akkanat, telefon 0553 481 6767, 0530 890 7864. Caner Mobilya ile hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün.
0: Doğal ortamda katkısız ve doğal yemlerle beslenen sağlıklı hayvanlarımızla gönül rahatlığıyla kurban ibadetinizi yerine getirin. Özenle yetiştirilmiş büyükbaş hayvanlar, tamamen doğal beslenme, hijyenik ve İstanbul usullere uygun kesim, her şeye dahil hizmet. Koç bulunur, tüm işler tarafımızdan yapılır. Hisselerimiz 33-36 kilogram arası 35 bin lira, 43-46 kilogram arası 40 bin lira. Kesim Sapça Tünel Üstü Celepçioğlu Mahallesi. Kahvaltı ve yemek ikramımız vardır. Servis imkanı mevcuttur. İletişim Sezgin Akkaya 0537 315 8325 0537 315 8325. Doğallık, güven ve bereketli bir kurban için sizleri bekliyoruz. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Seni gördüğüm gün aklımın çıktığı gündü.

0: Radyo General 98.7.
1: Sen nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime. Aradığım, beklediğimdin. İşte o gün, işte o gün nikahladım

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: yaparım.
1: Radyo General 98.7.
0: Yoktan sevda yaparım adamım.

0: Radyo General 98.7.
1: Sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım.

0: Yıldız avların göğü mavisinden, her dem bakışlarını, gözlerinin deryasından, pusu duran ellerimi sana tuzaklarım. Her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık. Karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım gözücüma, anlarım. Yine yangın, yine hasret.
1: Radyo General İstanbul'dan 98.7.
0: Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı.

külalim, külalim. Yavru yavru, sen efendim, ben kapında.

0: Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız. Çekinme, sen de vur sırtımdan beni. Biz ne ihanetler görmüş adamız. Sevsen gidemezdin, sevsen bırakmaz. Sevsen çıldırırdın, seven ne yapmaz? Git, bu ateş de beni kül edip yakmaz. Biz ne cehennemler görmüş adamız.
1: Radyo General 98.7.

uzaklarda. Evim barkımdın benim, en son çarkımdın benim.

gözlerinden içtim. Mavi rakımdın benim. O dağ ne rüzgarlar gördü, ne çığlar ne karlar gördü.

borcum olsun, hadi git. Anılar sende kalsın, hadi git. Senin canın sağ olsun, hadi git.

hadi git. Bir ihanet borcum olsun, hadi git. Anılar sende kalsın, hadi git. Senin canın sağ olsun, hadi git. Hadi git, git, git, git. Bir ihanet borcum olsun, hadi git.

Radyo General 98.7 bir de sendin bırakıp giden sensizlik bana ölümden beter.